0: Hangi bench?
1: Yiyecektim valla. Esra içer.
0: Ben erken davrandım. Gönlüne
1: bravo,
0: sağlık.
1: Gönlüne sağlık. Orada okuyordun kendi kendine ve ben dayanamadım. Hemen seni alıverdim. Teşekkür ederim. Lütfettiniz efendim. Sağ olun.
0: Bunu zaman zaman dile getiriyoruz ya. Birbirimizi beklerken, en azından ben kendi adıma. Makyaj odasında provaları dinlerken.
1: Evet.
0: Böyle öyle bir kendimizden geçiyoruz ki eşlik ederken. Az önce de öyle oldum herhalde ki.
1: Evet,
0: sanırım.
1: Evet. Kendi kendine çok kaptırmış bir şekilde okuyordun ki dedim ki dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz. İşte,
0: bu da bizi
1: fırsattan...
0: o yıllara götüren şarkılardan
1: evet,
0: ya.
1: Evet.
0: Geçmişe
1: yani
0: gidiyoruz.
1: Yaşımız ortaya da çok çıkmasa iyiydi sanki.
0: Yaşanmışlık güzeldir ya. Yeter
1: güzel,
0: ki sağlığımız olsun. Hep bunu söylüyorum.
1: Evet, evet, evet.
0: Sağlıkla yaşamak dünyanın en büyük nimetlerinden bir
1: evet,
0: tanesi.
1: Evet.
0: Şükür bugünümüze.
1: Çok şükür, evet. Ölmeyen şarkılar ve bu programın formatı gereği birçok eseri, birçok tarzı, Türk müziğini, bazen ufaktan fantezi eserleri, popüler eserleri, 90'ları, türküleri, bazen daha serbest çalışma formlarını, hareketli eserlerle veda ediyoruz. Yani hemen hemen her telden çalıyoruz, söylüyoruz.
0: Her kapıyı çalıyoruz.
1: Her kapıyı çalıyoruz. Senin şarkın.
0: Bizi kabul buyurun efendim.
1: Evet, peki. Siz ne okuyacaksınız? Bize Esra'cığım.
0: Sıradaki şarkı sanıyorum bir aranjman şarkı.
1: Evet.
0: Bestecisi yabancı. Eskiden çok uyarlama şarkılar yapılırdı ya.
1: Evet.
0: Tanrı Misafiri.
1: Ben Tanrı
0: diyeceğiz.
1: Misafiri. Çok güzel, güzel şarkı. Dinliyoruz efendim.
0: Teşekkürler.
1: Zevkle.

0: Bravo.
1: Ellerinize sağlık.
0: Gönlünüze
1: harikasınız.
0: Sağlık.
1: Ve güzel kardeşlerim, vokallerimiz Fatih ve Ceren. Hepinize evet. Teşekkür ediyorum. Harikaydınız.
0: Siz de harikaydınız efendim.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Enerjinizle, sesinizle.
1: Ne mutlu öyleyse.
0: Maşallah.
1: Öyle olmaya çalışıyoruz. Bazen olabiliyoruz, bazen olamıyoruz. Bazen yorgun oluyoruz.
0: Genelde
1: bazen
0: oluyoruz,
1: üzgün oluyoruz
0: şükür.
1: Ama yine sizin karşınıza en iyi şekilde çıkmaya çalışıyoruz. Kabul buyurunuz.
0: Evet, yani işimizin biraz böyle bir tarafı var tabii. Yorgunsan da, hastaysan da bir anda toparlanıp gülümseyip
1: evet, evet.
0: Merhaba demek gerekiyor.
1: Düşersek o iş gitmez. Hep evet, böyle olmamız evet. Lazım.
0: O enerjiyle de yükseliyoruz. Çok şükür, sağ olsunlar.
1: Çok şükür. Şimdi senden ne dinleyeceğiz İhsan'cığım?
0: Vallahi bir şaheser var. Sırada yani yüzümüzün akıyla inşallah çalıp okuyabiliriz.
1: Tamam. Bu şarkı o şarkı.
0: Bu şarkı o şarkı.
1: Bu şarkı o şarkı.
0: Muhtemelen canlı olarak herhalde daha önce çalınmamıştır diye düşünüyorum. Türkiye radyo ve televizyonlarında ilk defa canlı çalınıp canlı okunacak olabilir.
1: Haydi
0: bir
1: bakalım.
0: Orhan Gencebay bestesidir. Sözler de ona ait. Bir söylediğini bir daha söylemiyor biliyorsun ki Orhan Baba. Çarşaf
1: her
0: bir söz.
1: Her melodiye bir satır, başka
0: evet,
1: bir söz.
0: Evet, her satır bir söz. Ve Ezgi de öyle. Sürekli geçkiler, başka şeyler.
1: O zaman...
0: Bir yapalım bakalım ne olacak.
1: Kolay gelsin
0: bir
1: hepinize.
0: Bana şans dile, bize hayır, şans dile.
1: Eminim. Eminim.
0: İnşallah.

0: Tebrik ediyorum efendim.
1: Sevgili seyircilerimiz, sen yoruldun bir dakika.
0: Buyurun.
1: Bu bir bant yayınıdır ve bu şarkı baştan sona tek seferde kaydolmuştur. Bunu bilerek izleyiniz.
0: Evet.
1: Adeta bir sınav şarkısı gibi, evet, eseri gibi.
0: Hepimize
1: her birinizin gönlüne
0: oldu.
1: Sağlık. Senin de. Sen okurken ben yoruldum, arkadaşlarım çalarken yoruldum. Harikasınız.
0: Evet, bir gönlünüze ara nefes sağlık için çeviriyordum Onur ben bir ara.
2: Evet, evet.
0: Yani Orhan Baba yazmış.
1: Müthiş.
3: Ya acaba buna bir Orhan Gencebay senfonisi mi desek?
1: Öyle.
0: Evet. Şaheseri. Şaheseri. Vallahi.
3: Evet.
0: Gerçekten canlı, yani bir canlı performansta bunu kabul ettikleri için ben tüm orkestra...
1: Bence de ya. Arkadaşlar nasıl geldiniz bu oyuna siz?
0: Ya oyuna gelmediler.
1: Ama harikaydınız. Kendilerine güvendikleri için.
0: Ne dedin Burç abicim? Çok özür dilerim. Onur kandırdı diyor.
1: Ama işte kendilerine güvendikleri için, evet, her evet biri o kadar değerli ki.
3: Ben tüm
1: ki
3: arkadaşlarıma güveniyorum tabii ki.
1: Tabii ki.
0: Evet, gönlünüze sağlık. Müthişsiniz efendim. Sağ olun, var olun. Gerçekten bu işin keyfi böyle çıkıyor işte. Kendimizi aşarak, hani belki konfor alanından çıkarak değişik şeyler yapmak, farklı şeyler okumak, biraz da zorlamak sınırları belki. Hem kendi sınırlarımızı hem genel olarak sınırları zorlamak. Memnun kaldıysanız ne mutlu bize efendim. Sizler
1: tabii
0: için.
1: Eser bitti şimdi böyle konuşuyor. Okurken çalıştım. Kim bilir neler... Allah'ım bir hata olmasın, Allah'ım bir hata olmasın
0: yani
1: diye,
0: değil çok
1: mi?
0: Yani çok derin bir eserdi.
1: Gönlüne sağlık, gerçekten
0: İnşallah
1: müthiş.
0: Hanımızın akıyla icra etmişiz.
1: Müthiş oldu, yorumun da, çalımlar da öyle.
0: Canımsın, harikasın. Çok teşekkür ederim.
1: Harikasın.
0: Sağ
1: evet, şu yangınları birazcık dindirip, birazcık hareketlenelim efendim. Buyurunuz.

0: Teşekkür ediyorum. Harikasınız.
1: Gördük efendim.
0: Böyle değişik şarkıları repertuarımıza alıyoruz efendim. Aynı şarkıları tekrarlamayalım diye farklı şarkılar da
1: farklı
0: seslendirmeye çalışıyoruz. Farklı tarzlar zaten var.
1: Evet.
0: Hiç okumadığım, duymadığım şarkıları da araştırıyorum sizler için.
1: Evet, böyle vokallerin
0: harika efendim, oldu.
1: Altyapıyla dinamik. Birlikte girmesi falan, aranjeler falan bir şey demiyorum.
0: Başladık sadece galiba yine Onur.
1: Hayır, hayır. Ha, çok güzel, hoşuma gitti Esra'cığım.
0: Çok
1: gönlüne
0: teşekkür
1: sağlık.
0: Ederim. Bak birden ciddileştim.
1: Anladı.
0: Birden benim. Ciddileştim, Esra gitti.
1: Evet. Biraz değiştirelim neredeyiz mi şöyle?
0: Değiştirelim.
1: Hafif Türkiye doğru böyle, biraz da serbest çalışma gibi.
0: Sevdiğim bir şarkı benim de.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Evet, dostlarla birlikte okuruz.
0: Bir dönem bir dizinin müziğiydi bu.
1: Evet.
0: Hatırlar mısın?
1: Tabii tabii.
0: Bayağı bir estirmişti.
1: Evet. Biz de okumaya çalışalım efendim.
0: Buyurunuz.
1: Senin şarkın yorumuyla olsun. Sen imkansızsın, sensizlik imkansız, imkansız aşk diyeceğiz yani. Buyurun.

0: Ağzına sağlık
1: Teşekkür
0: İhsancığım.
1: ederim. Sağolunuz, var olunuz. Tatlı tatlı kendi kendimize okuduk gibi böyle değil mi? Güzel bir
0: Böyle
1: aranje.
0: soft.
1: Gönlünüze sağlık. Evet.
0: Evet, Hicazlara. Hicaz'dı değil mi bu?
1: Evet.
0: Yakışıyor bu tavır.
1: Evet, tatlı
0: Gönlüne
1: tatlı.
0: sağlık.
1: Sizi de bekledim ama gelmediniz Esra
0: Kendi
1: Hanımcığım.
0: kendime söyledim. Her seferinde gelmeyeyim dedim.
1: Neden?
0: Bilmem.
1: Gel. Gel ki ben de geleyim.
0: Kendi sak kendi şarkıma saklayayım dedim.
1: Peki ne okuyacaksınız şimdi?
0: Ben de bir halk müziğine geldik
1: Evet,
0: artık.
1: artık
0: Bir
1: gelelim.
0: türkü seslendirmeye çalışacağım. Edremit'in Gelini.
1: Valla
0: Çok sevdiğim bir eser.
1: dayanamayıp
0: İlk
1: gelebilir
0: defa.
1: miyim?
0: Tabii ki. Hatta gitme
1: Yok.
0: istersen.
1: Buyurun. Çok naziksin. Teşekkür ederim.

0: Ellerinize sağlık arkadaşlar. Doyamadım ben. Bir tane daha türkü okusam.
1: Bak ben gelmedim
0: kabul
1: zaten.
0: mü?
1: Gelmedim.
0: Okuyabilir miyim İhsan'cığım bir türkü daha?
1: Ne demek efendim?
0: Okuyorum o zaman.
1: Sizin sahneniz.
0: Haydi.

0: Bravo arkadaşlar. Bravo.
1: Gönlünüze sağlık. Ellerinize sağlık, gönlüne sağlık Esra'cığım.
0: Teşekkür ediyoruz. Ben türkülerimi okudum, bitirdim.
1: Öyle mi?
0: Üzerime düşen görevi bugünlük bitirdiğimi düşünüyorum.
1: Efendim final
0: pası sana atıyorum.
1: Bana mı?
0: Finalde beraberiz.
1: Finalde beraberiz. Peki. Ben de bir türkü okumak isterim. Ruhumda Sızı diye bir türkü. Böyle biliyorum. Yavaş
0: sızı.
1: Yavaş. Sızılık
0: gerçekten
1: bir türkü
0: sızı.
1: Evet. Peki kıymetli yönetmenimden rica etsem. Ben şöyle kıymetli kardeşim yanına geçsem böyle bağlamayla baş
0: ne
1: başa
0: kadar
1: söylesem.
0: Ne kadar da güzel olur. Harika olur.
1: Olur değil mi? Peki okumaya çalışalım öyleyse.

0: Gönlüne sağlık. Oğulcan kardeşim çok teşekkür ediyorum. Gönlüne, duyguna, ruhuna sağlık. Çok çok teşekkürler. Evet.
1: Yüreğinize sağlık. Harikaydı.
0: Kıymetli Esra'cığım. Yavaş yavaş sanki bu haftanın
1: sonuna geldik.
0: Sonuna
1: bu güzel eserden sonra.
0: Evet.
1: Ne sevgili dersiniz? İzleyenlerimize veda etme. Kısa bir veda bu. Veda etme vakti geldi. Senin şarkın bugünlük sonuna geldi efendim. Haftaya yine sizlerle birlikte olmak için heyecanla bekliyor olacağız.
0: Şarkılarla, türkülerle, heyecanımızla, sevincimizle sizler için yine burada olacağız efendim. Siz de bizler için orada olursanız çok çok mutlu oluruz. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın.
1: Sevgili arkadaşlarımızı kardeşlerim, da alalım.
0: Evet, Ceren kardeşim ve Fatih kardeşimi de buraya davet edelim. Birlikte final yapalım.
1: Kapanış şarkımızı beraber söylüyoruz. Evet.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Majörler tükendi, minörlere yolculuk diyecek miyiz bugün acaba diye bir soru bıraktım sevgili seyircilerimiz size ve sol tarafıma. Sol tarafımda çok değerli iki tane konuğum var. Şahane bir grubum var diye. Sufle bizlerle beraber bugün müziğin ritminde sufle ritmi tutacağız. Neden majörler tükendi minörlere yolculuk dedim az sonra söyleyeceğim ama öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Nasıl keyifler?
1: İyiyiz. Çok
2: güzeliz.
1: Sen de çok iyisin. Çok tatlısın.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Böyle tanıştık bu program vesilesiyle çok memnun olduk.
0: Çok teşekkür ederiz. Ben de aynı şekilde çok hem çok severek dinlediğim bir grupsunuz hem de tanıştığıma çok memnun oldum. Çok tatlısınız. Bundan sonra sizin müzik yolculuğunuzda da bol bol denk gelmek dileğiyle
1: diliyorum. Evet, konserlerimizde
0: bekliyoruz. Evet, konsere kesinlikle gelmek istiyorum. Sufle grubu diyoruz. İsmen tabii ki o kadar çok sufle ama Göksu Taş Çeviren Mustafa Kemal Atik diye de bir de bir anons etmek istedim Göksu ve Mustafa'yı. Majörler tükendi, minörlere yolculuk dedim. Bugün biraz minörlerden mi gideceğiz, slow şarkılardan mı gideceğiz, nasıl olacak?
1: Evet, yani genelde bizim biraz öyle oluyor zaten. Eskiden çok mutlu şarkılar yapardık aslında, majör şarkılar yapardık. Sonra biraz daha böyle minörlere kaydık. O da onun da bir acısı bir iyi geliyor sanki ama böyle bir garip bir şey var. Çok mutsuz şarkılar dinlerken de aşırı keyif alır ya insan. Öyle bir
0: ben alıyorum. Şey mesela sizde alıyorum. Nedenini söyleyeceğim. Çünkü az önce bir prova yapılırken Göksu'nun sesini dinlerken canlı dinlerken bir çıkarımım oldu. Bakayım nasıl karşılayacaklar. Sesinle masaj yapıyorsun.
1: Çok iyi. Çok iyi başlık bu arada.
0: Bunu al kullan.
1: Çok iyi.
0: Bunu sana bıraktım. Al cebine koy. Kullanabilirsin.
1: Sevindim.
2: Doğru.
1: Yani çünkü herkes çok iyi masaj yapamaz böyle.
0: Evet. Eğitimini aldın mı diye.
1: Yok yani ama şey o rahatlamayı veriyorsa sesim tabii ki mutlu oldum. Yani teşekkür ederim.
0: Yani ben böyle çıkarımları seviyorum. Seyircim de bilir. Ve fakat böyle herkeste farklı bir şey uyanıyor. Zaten o yüzden gerçek oluyor.

0: defa böyle provada dinlerken müziğin ritmi seyircileri böyle oldum. Aa resmen resmen sesiyle masaj yapıyor.
1: Yoruldum mu diyorsun?
0: Aa yoruldum, bir rahatladım, bana bir şey oldu dedim. Bunu evet. Çekim sırasında söyleyeceğim, bir şey mi söyleyeceksin?
2: Evet. Yo ben ne söyleyecek miydim? Ha ben de kadife gibi ya, böyle kadife.

0: algılayan işte bazı insanlar oluyor ya hani o sanki böyle o insanların hissedebileceği bir şeymiş gibi geldi bu söylediğin. Güzel
1: Çok
0: oldu
1: güzel
0: yani.
1: bir gözlem ve şey, evet, senin söylediğin şeyle şimdi kendiminkini birleştirdiğim zaman kadife sesli sanatçı, o çok söylenen bir şey.
2: O evet.
1: O birçok kişi için de kullanıldı zaten ama ses masözü diye Göksu'ya yeni bir manşet attırabiliriz. Şimdi sizle ilgili yıllardır tabii tanıyoruz. Yıllardır takipçileriniz var, sevenleriniz, hayran kitleniz. Aynı zamanda karı kocasınız. Müzik yolculuğunuz ve hayat yolculuğunuz bir arada devam ediyor. Ne kadar paralel devam ediyor?
0: Çok yani
2: paralel değil hatta.
0: iç içe gibi
2: Fazla
0: şöyle
2: iç içe,
0: falan gibi bir şey yani.
2: Full birlikteyiz yani.
1: Muhakkak ki hem grup olduğunuz için hem de müzikle beraber mi başladı aslında sizin aşkınızda?
0: Öyle oldu. Yani aslında
2: Tabii.
0: aynı anda da başladı gibi oldu sanki. Biz ODTÜ'de tanıştık ikimiz orada
1: Evet.
0: okurken. İşte böyle çimlerde, mimlerde o üniversite müzik yapmak isteyen üniversite genci heyecanıyla ikimiz de müzik yaptık yani birkaç yıl. Önce sevgili değildik falan. Ama sonra yani zaten birçok kişi de bunu yaşıyordur. Yani beraber çalışan ve bunu yaşayan çok insan var aslında. Biraz böyle sanatın içinde sürekli birlikte oldukça herhalde sonuçta duygusal bir iş yapıyorsun.
2: Gitar
0: O
2: çalarak
0: böyle.
2: tavladım diyebilirim.
1: Ben onu
2: Klasik
1: düşündüm.
2: yani.
1: Sen bir iki sene bekledin gibi bir his var içinde.
2: İkna ettim herhalde böyle bir ince ince.
0: Yok, Mustafa da korkmuş şimdi hani belki devam etmeye sana bir şey olur falan. Şimdi bu işi de bozmak istemem. Hani profesyonel de olmak istiyorum ama şimdi arkadaşlığımız da bozulursa falan biraz böyle
2: Ben
0: bir
2: bir ara kapatmıştım, evet,
0: kararsızlık.
2: gerek yok, tamam biz müzik yapıyoruz falan dedim.
1: Ama sen yani içinde ilk gördüğün andan itibaren aşık mıydın?
2: Tabii o yüzden yanaştım gibi bir şey.
1: Çünkü ben onu bir hissettim yani sırf müzikle yanaşılmadı bence.
2: Tabii.
1: Ama
0: Tabii
1: ondan
0: bir
1: sonra
0: çekim
2: amaç
0: vardı
2: farklıydı da
0: yani,
2: sonra işte müzik işi
0: evet.
2: güzel
0: Profesyonel
2: gidince
0: insanlarız
2: profesyonel
0: çünkü.
2: oldum dedim. Daha
1: Ama 20
2: 20
1: yaşında
2: yaşındayız yani
1: vardı.
2: profesyonel oldum.
1: Ve o günlerden bugünlere geldiniz.
2: Evet.
1: Andayken de şu anda Melike Remzi'nin ritmindesiniz ve sizin ritminizle devam etmek istiyorum.
0: Evet.

0: Şimdi Göksu'cum az önce şöyle bir şey söyledin. Kariyerimizin başlarında biraz daha majörler, biraz daha neşeli şarkılar yapıyorduk biz de biliyoruz. Şimdi daha hüzünlü şarkılara doğru gidişat var dedim. Bunun bir sebebi var mı acaba? Bilinçli mi yani?
1: Yani çok aslında sanırım biraz bizim dinlediğimiz şeyler de öyle olmaya başladı. Yani eskiden işte üniversitedeyken falan biraz tabii ortam da öyleydi sanki. Dinlenen müzikler daha işte rock
2: Dünya müziği
1: dinleniyordu.
2: de
1: Dünya
2: öyleydi
1: müziği
2: yani.
1: işte mesela Coldplay çok dinlerdik. Çok mutlu şarkılar dinlerdik biz de. Sonra biz de ne bileyim daha mutsuz şarkılar dinlemeye başladık.
2: Daha mutsuz olduğumuz için değil ya. Mutluyuz, evet.
0: Peki, şimdi müziğin ritmi bizim programımızın adı ve ritim çok önemli bir şey. Hayatın içerisindeki her şeyde ritim var. Yani kalp atışımızdan, işte şu anda duyduğumuz dalga sesine, adım sayımıza kadar. Bunu ben size anlatmıyorum. Müzisyen olarak siz bana daha iyi anlatabilirsiniz. İkiniz birbirinizin ritmini nasıl yakaladınız? Çünkü bir de bunu müziğe taşıdınız.
1: Güzel soru, evet.
0: Teşekkür
1: Yani
0: ederim.
1: yani burada az önce arada konuşuyoruz tabii ama sunuculuk da zor iş, tecrübe işi falan diyorum sürekli sanki her
0: Yok
1: soruna
0: ama
1: bir
0: çok
1: yorum
0: teşekkür ederim.
1: veriyorum.
0: Hoş bulduk yani.
1: Ama
0: Mutlu
1: öyle gerçekten zor iş yani.
0: Yok sizin işiniz daha zor.
1: Estağfurullah.
0: Mutluluğunuz artarak devam ediyor mu?
2: Evet.
0: Peki soruya
1: Ay.
0: dönersek eğer.
1: Valla nasıl
0: Ben size
1: yakaladık
0: düşünme payı
1: üçümüzü?
0: verdim şu
2: Yani
0: anda.
1: Ben düşünmedim o sırada.
2: ritminizin aynı olmadığı çok an oluyor tabii ki yani. Biz çalışırken mesela
1: Evet.
2: çok tartışırız.
1: Eskiden daha
2: İlişkimizde
1: da
2: o
1: çok
2: kadar
1: tartışıyoruz
2: tartışmıyoruz
1: sanki.
2: yani.
1: Evet.
2: Çalışırken gerginlik...
1: Zamanla oldu biraz herhalde ya.
0: Müzik üzerine
1: Yani...
0: daha çok tartışıyorsunuz.
2: Tabii.
0: Peki Mustafa sen bir ritim olsan hangi ritim olurdun?
2: Dört dörtlük olurum dümdüz.
0: Dört dörtlük. Evet
2: Hep
0: fazla.
2: aynı. Ben modum da bozulmaz hiç çünkü. Hep aynıyımdır yani. Çok aşağıda düşmem. Öyle hep yükseğimdir. Dört dörtlük akar giderim yani.
1: BPM'in yüksek olabilir.
2: BPM'im yüksek olur evet.
0: Evet
2: 120,
0: bence.
2: 30, 130, 140.
1: Evet.
2: Dört dörtlük ömür boyu akarım.
0: Dört dörtlük bir eşiniz var
1: Dört
0: efendim.
1: dörtlük.
0: Sen bir
2: Evet.
0: ritim olsan, ben çünkü yakalayacağım ortak ritmi bulmam lazım sevgili seyirciler. Benim de burada işim zor. Bak sonra...
1: Yani ilginç bir soru.
2: Güzel soru.
1: sürekli bugün Melike'yle birbirimizi öve hal olduk.
0: Ama bütün sorularımı böyle yapar çünkü. İlginç bir soru. Bir
1: Düşünüyorum
0: sonra
1: üzerine.
0: güzel bir soru. Bu soruyu bir yerde kullanmalıyım.
1: Ben masajda kaldım en son. Oradan devam edeceğim.
0: Masajı keşke sonda
1: Ya evet.
0: söyleseydin.
1: Valla ben dört dörtlük olabilirdim ama yani ritim olarak nasıl desem şeyi seviyorum
0: Vals
1: yani
0: 3 dörtlük gibi
1: yürüyüş.
0: geliyorsun şu an.
1: Yok yani yürüyüş dört dörtlük ama böyle daha hip hop R&B bir şey gibi yürürdüm. Hani öyle nasıl desem 120 BPM'lerde değil belki ama daha böyle salınımlı bir dört
2: Salınımlı bir
1: dörtlük olurdu
2: dörtlük.
1: yani.
0: Peki, o zaman müzikal anlamda bir şekilde birbirinizi dört dörtlük şekilde yakalamışsınız.
2: İnşallah, evet.
1: Yani evet, inşallah öyledir.
0: Bunun ritmini hayata nasıl uydurdunuz?
2: Valla
1: İşte
2: bizim...
1: çalışırken ettiğimiz kavgaları çok uzatmamayı öğrenince bulduk aslında. Çünkü o her grubun yani hem tabii ki ilişki halinde olduğumuz için o ayrı ama her grubun da tabii ki yaşadığı bir şeydir yani o. Çünkü bir yerden sonra da artık tamir edemezsin yani sürekli müzik ve iş konusunu kafana takarsan, o stresi yansıtırsan.
2: Evet, bir de hayatta bizim zevklerimiz gittikçe birbirine benzemeye başladı. Yani çok farklı değildi de iyice böyle ortak şeylerden hoşlanmaya başladık. Yani hayattaki tüm dinlediğimiz müziklerden gitmek istediğimiz ülkeye kadar, yaptığımız müziğe
1: Evet.
2: kadar.
1: İlk zamanlarda aslında yakındı çok. Tabii sonra
2: Yine
1: daha
2: de
1: çok
2: daha
1: vakit
2: bir
1: geçire
2: şey oldu.
1: geçire daha çok benzedik galiba.
0: Kim kime daha çok benzedi?
2: Ben Göksu'ya daha çok yaklaşmış olabilirim.
0: Ama bu erkeklerin mahpus kaderi.
2: Şimdi erkek egemen bir kendi toplumunda büyüyorsun ya lisede, üniversitede erkek erkek erkek tüm zevkler farklı yani. Bir ilişkiye başlayınca müzikle birlikte de tabii daha entelektüel, kültürel bir tarafa doğru yaklaştım diye.

0: Harika
1: Kendi
0: olmuş o
1: ortamına
0: zaman.
1: göre evet.
2: Ben de ama şey açıdan onu çok benzedim. İyi ki de benzedim. Yani biraz daha ruh halimi stabil tutabilmemi sağladı Mustafa da yani. Ben çok inişli çıkışlı, çok işte negatif falan bir tiptim. Biraz daha sağ olsun beni pozitif bir yere çekti yani.
0: Şarkıları söylerken hayran hayran seni izliyordu. Şimdi ben yine bir o ana gitmek istiyorum. Sonra sahnede nasılsınız biraz ondan bahsedeceğim.
2: Tamam.

0: Evet, hayran hayran Göksu'yu izliyorsun şarkıları söylerken. Uzun zamandır izlemiyor, dinlemiyor gibisin.
1: Evet öyle. Ben de sahnede yanında olduğum için hiç karşıdan izleme imkanım yıllardır olmadı yani.
2: Evet, böyle bir iki belki yine akustik bir şeyde falan ama çok
1: Yine
2: olmadı galiba, evet.
1: belki işte piyano vokal yine
2: Bir de
1: bir
2: akustik
1: belki
2: olunca
1: yerde.
2: böyle direkt hani
1: Yüzüne
2: izliyorsun.
1: yüzüne çarpıyor.
2: Yüzüne yüzüne
0: nasıl özlemiş misin sahnedeki
1: Özlemişim
0: halini?
1: vallahi evet.
0: Peki.
1: İnsanların niye geldiğini anladım yani konsere.
2: Ya teşekkür ederim. Bak şimdi.
0: Gitarsız geldin bugün.
1: Evet. İşte bunun için.
0: İzlemek
1: Karşını
0: için.
1: izlemek için
0: Evet, çünkü seni sahnede gitarınla dinliyoruz aynı zamanda.
1: Aynen.
0: Sahnedeki paslaşmalarınız artık çok ezber olmuştur diye düşünüyorum. Nasılsınız? Kıskançlık var mı sahnede?
2: Yok ya, hiç
1: Hiç yok
2: yok.
1: ya. Sahnede hiç yok. Paslaşmalarımız da evet artık hangi şarkıda geleceği, yaklaşacağı.
2: Evet.
1: Tabii biraz yani çalışılmış bir şey olduğu için değil de o an orada hep güzel oluyor.
2: Alışmak hali de oluyor. Şimdi bazı şarkılarda konfor alanı oluyor artık o zaman gitmek etmek. Ama şey bazen mesela şimdi bazı konserler mesela çok anısı bizde büyük olan konserlerde mesela beraber sahnede ağlamışlığımız falan böyle bakışıp falan işte bir ODTÜ konseri yapmıştık geçen bahar şenliğinde ODTÜ'nün. İşte orada okuduğumuz için işte ilk defa Devrim sahnesinde bilmem kaç bin kişiye konser verdik falan, bakıyorum Mustafa'ya gözleri dolu dolu. Ben böyle ağlıyorum falan yani
1: Ben gözlüğü taktım ağladım yani.
2: öyle anlar tabii
1: Gözlüğü
2: çok.
1: getirin dedim taktım.
0: Ama bu müthiş bir an
1: Evet.
0: gerçek.
1: Çünkü hep diğer
2: Evet, çok
1: taraftaydık,
2: güzel.
1: karşıdaydık yani biz yıllarca o tribünde birilerini izledik ya da orada müzik yaptık. İlk defa sahneye çıkıp o tarafa karşı söyledik.
0: Nasılmış o taraf?
1: Çok güzelmiş. Daha güzel
2: Çok
1: bence o taraf.
0: güzelmiş. Orada
1: Herkese
0: kalın.
1: nasip etsin Allah yani.
2: Evet.
0: Peki o yıllara gittiğinizde, ODTÜ'de öğrenci olduğunuz yıllara gittiğinizde oradan diğer tarafa baktığınızı varsayarsak. Yani kaç senesi mesela öğrencilik yaptığınız sene?
2: Biz 2012'de falan
1: tanıştık. Ya
2: tanıştık,
1: şey
2: müzik
1: başladık
2: yapmaya
1: müziğe
2: başladık
1: falan.
2: diyeyim. Aynen.
1: 2010-2014
2: O
1: arası.
0: civar. 2010-2014 arasına gidiyoruz şimdi. Zamanda geriye doğru yolculuk yapıyoruz. Ve o yıllardaki Mustafa ve o yıllardaki Göksu şu anda bu yıllara bakıyor. Kendinize ne söylemek isterdiniz? Ya da ne söylerdiniz? Belki öyle bir isteğiniz yok ama ben sizden böyle bir ricada bulunacağım.
1: Ben bir şey söylemek
2: Yani
1: istemiyorum.
2: daha çok çünkü geriye gidip
1: Etkilemek
2: söylenir falan.
1: istemezdim.
2: Ya helal olsun derdim herhalde ya.
1: Yanlış bir şey yaparsın. Hayatı gayet güzel gidiyor.
2: Çok da ellemeyeyim bunların.
1: Evet.
2: Yani helal olsun derdik herhalde.
1: Hangisi hangisine diyor?
2: Hangi, geçmişteki
0: Bak,
2: bu zamana
0: kafalar
2: diyor.
0: karıştı. Bir dakika, tek tek
2: Biz mi
0: diyelim.
2: onlara diyoruz?
0: Sen 2010 yılında bir Göksu'sun.
2: Evet.
0: Ve bugünkü Göksu'ya ne söylemek isterdin?
2: Evet işte yani ona
1: Tamam ben
2: böyle
1: tersini
2: derdim ki şu
1: anlamışım.
2: an kendime teşekkür ederdim aslında ya. Yani tabii ki şey sonuçta o zaman neler yaşayacağını bilmiyorsun, hayaller kuruyorsun falan. Zorlu bir yol yani bu, sen de biliyorsun az çok. Zaten müzikal kısımları falan onların zorlukları
0: Evet.
2: ayrı. Müzik sektöründe de başka bir sürü zorluk var. Bravo derdim.
1: Ben de oh derdim herhalde. Rahatlardım.
0: Çok gerilmişsin herhalde.
1: Yani burayı hayal ediyordum çünkü demek ki tamam olmuş derdim yani.
0: Peki zorluklardan bahsettiniz. Ne gibi zorluklar yaşandı? Böyle çok ağır şeyler yaşandı mı? Yoksa klasik böyle herkesin mücadele ettiği kadar ki bir zorluk muydu bu?
1: Öyledir
2: Yani
1: ya. Ağır bir şey
2: evet,
1: yaşamadık tabii
2: yani
1: canım.
2: dönem de değişiyor ya çok. Şimdi mesela şu andaki işte dijital müzik dünyası bambaşka zorluklar getiriyor insana. İşte konser açısından falan bambaşka bir durum var. O zaman bambaşkaydı. Yani herhalde herkesin yaşadığı şeyler. Ama şey kolay değil. İşte mesela İstanbul'da değildik, biz Ankara'daydık. İstanbul'a taşınmaya çalışıyorduk. Bir yandan uzaktan bu işi yürütmek biraz zor oldu. Bir yandan da güzel oldu aslında. Avantajlıydık. Ankara'da böyle izole hissediyorsun. Ve o izole hissin içinde

0: daha güzel, daha çok üretiyorsun falan.
1: Evet,
0: Yani
1: Ankara'da üretmek daha kolaydı
0: evet.
1: İstanbul'da.
2: Ankara'nın hem müzikseverlerinin, dinleyicisinin çok farklı bir naturası olduğunu düşünüyorum ben. Hem
0: Evet.
2: de Ankara'da müziğe başlayanların. Bunun sırrı var mı? Yani size soracağım, kime soracağım? En mantıklı, en mantıklı muhatap sizsiniz ama gerçekten hani şu anda da bizi Türkiye'nin her bir yanından, her güzel şehrinden bir sürü kişi izliyor, seyrediyor, dinliyor. Ankara'da müzikal anlamda böyle bir hoşluk var.
0: Evet ve hiç değişmedi. Yani bu 50 yıl önce de böyleymiş, şu anda da böyle falan. Şey diyorduk değil mi böyle, şimdi bazen hep tabii bunu konuşuyoruz. Sıkılıyoruz aslında Ankara'da, sıkılıyorsun. Yani tabii ki yapacak bir sürü şey var ama artık daha da çok var hatta. Ama Ankara arkadaşlarla ve yani insanlarla güzel bir şehir bence en çok da. Öğrenciler de özellikle o zamanlar en çok böyle bir araya gelip hani evlerde falan müzik yapmaya evriliyor olay bir şekilde.
1: Ankara'da daha çok zaman ımız
0: Varmış
1: oluyordu.
0: gibi
1: Ben
0: geliyor.
1: şey demiştim ya, yani Ankara'da zaman yavaş akıyor bence. Yani çok vakit oluyordu sanki böyle. Çalışıyorsun, dışarıda çıkıyorsun, geliyorsun. Burada İstanbul'da bir anda yani gün bitiyor mesela falan yani.
0: Hep seni sanki birileri bir yerden çekiyor, bir şey yaptırıyor. Sen de şimdi mesela Bodrum'a gittiğinde farklı
2: Çok çok
0: hissediyorsundur
2: farklısı.
0: yani
2: Ya
0: burada.
2: hep
1: Yavaşlıyordur sonra
2: bir
1: da orada.
2: yetişme derdin oluyor hep burada. O Ankara'da o dert olmadığı için rahat rahat notalarla
1: Vakit olunca
2: vakit
1: şarkı
2: geçirebiliyorsun.
1: yapılabiliyor yani.
2: Peki, o zaman biz de yine sizin notalarınızla şöyle rahat rahat, keyifli keyifli o güzel sesi dinleyelim.
0: Buyurun.

0: sizin evi çok merak ediyorum. Çünkü şarkıların hepsi sizin. Hı-hı. Aynı zamanda üretiyorsunuz. Çok heyecanlıdır diye düşünüyorum o üretme aşaması.
1: Evet, öyle gerçekten bu arada. Yani biz aşırı keyif alıyoruz. Hatta bazen konser yapmaktan daha çok keyif alıyoruz şarkı yapmaktan evde.
2: Bağımlılık gibi.
1: Zaten hep de biz salonda yapıyoruz stüdyomuzu falan. Yani öyle hani stüdyo için başka bir oda ayarlayalım, başka bir bina olsun falan olamıyor. Salonda her şeyimizi hani hemen elimizin altında olsun
2: böyle çok
1: diye
2: rahat
1: yapıyoruz.
2: Yayılabileceğimiz bir salon yani öyle yapıyoruz biz. Yani hep devamlı yatıp kalkıp film
1: arada
2: izle, dizi izle, müzik aç. Birden Göksu çok şey de yapar böyle dizi, çok kaliteli böyle film falan izlediği zaman genelde. Yarısında falan kalkıp evet.
0: Bir, aa harika.
2: Aynen.
1: Ama bazen banyodayken falan da yapıyorum gelip. Saçımı kurutuyorum mesela.
0: Onu çok yapan duydum. Onu çok yapan
1: evet,
0: bilmiyorum.
1: Öyle bir araştırmasal gibi bir şeydi ben sanki okudum. Tuvalette, banyoda, o aslında insanın en çok sessiz,
2: kendiyle
1: yalnız kaldığı, kendiyle kaldı.
0: Peki çok mahrem. Yine mahremiyet, hani az önce Ankara ile ilgili de konuştuk ya. Orada başka bir mahremiyet var.
1: Olabilir,
0: bu söylediğinde
1: evet.
0: de bir mahremiyet var. Ben de çoğu konuğumda bu banyo tuvalet söylemini... Banyo tuvalet söyleme ama. Biraz daha kibarlaştırarak.
1: Nasıl problem bu?
0: Bunu da beğenmiş değil mi? Duydum yani, tanıklık ettim ben de bunu ama sizin de şey, o salon ortamı, o stüdyo ortamı, film seyrederek vesaire, oralardan da, oradaki yaşanmışlıklardan ya da senaryolardan etkilenerek de yapmış olduğunuz şarkılar var anladığım kadarıyla.
1: Evet, evet, çok var.
2: Evet, çok var.
0: Birbirinize yaptınız.
2: Var.
0: Ya da birbirinize böyle tabii. Mesela şey vardır, Çiğdem Talu Melih Kibar aşkı. Telepatik yöntemlerle artık birbirlerine beste ve söz gönderir hale gelmişlerdi. Var mı buna benzer hikayeleriniz?
1: Var. Yani tabii daha çok benden var. Ben daha
2: senin
1: çok böyle şeyler yapıyorum.
2: Bazı düzeltmeleri yaparak sana mesaj veriyorum. Pus var en neti işte. Hani... Bir öyle
1: evet,
2: kavgamızın üstüne yazılmış.
1: Aslında evet, yani Mustafa'nın bana en böyle romantik hediyesi şarkısal anlamda pustur diyebiliriz yani. O böyle bir işte altyapısı, müziğini yapıp bırakmıştı diyeyim bilgisayarda aslında. Geçen aylarda da hatta bunun hikayesinin bayağı bir geyiği oldu. İşte hakikaten tartıştık bir gün yani evde. Ankara'daydık o zaman.
0: Gayet normal.
1: Çok sıradan bir gün yani. işte bir an böyle çıktı gitti falan ama yani çok da onluk bir hareket değildir aslında. Çok öyle öfke falan yapmaz öyle hareketler. Neyse ben de böyle biraz tribe girdim falan. İşte biraz böyle bir, neler vardı bilgisayarda bakayım derken Pusa bir şeyler yazdım. İşte şimdi gidersen diye diye tıkandım falan. Yani tabii ki o moda girdim ama öyle aşırı da yani şey
2: böyle,
1: korkmadım tam, şimdi o kadar. Neyse sonra bir yarım saat, bir saat sonra falan gittim, markete gitmiş geldi daha doğrusu.
0: Anca gide
2: yani.
0: Gide.
2: İki tane poşetle geldim yani markete gitmiştim.
0: Dönüşüm güzel olmuş ama.
1: Böyle yorumlar falan, şimdi ben bunu anlattıktan sonra sosyal medyada da işte abla drama queenlik seviyen şahaneymiş falan diyor.
0: Alt tarafı markete kadar gidiyor. Gidebildiğim en uzak yer.
1: Aynen.
0: Pus'un sözlerini bir küçük hatırlatabilir misin bana?
1: Şimdi gidersen diye diye tıkandım, arkama baktım, sevgilim nerede kaldın falan diye gidiyor.
0: O yumurta veriyor falan diye. Çok çok şeker hikayeler gerçekten. Peki şimdi yeni projelere gelmek istiyorum ben biraz. Biraz güncel ve günümüzden bahsetmek istiyorum. Var mıdır bizi şaşırtacağınız sürprizler?
1: Yani sürpriz olarak aslında şöyle, biz de kendimiz de şeyi seviyoruz yani sadece sufle şarkıları işte yani biz kendimizi şaşırtmayı sevdiğimiz için başka başka projeler de yapalım. İşte evde mesela bir şeyler çıkıyor ya bu sufle olmaz deyip falan bir tane grup kurduk, Alaturka Club diye.
0: Evet, onun bilgisi elimde.
1: İşte oradan şarkılar yayınlıyoruz şimdi. Böyle değişik coverlar falan yapıyoruz. Mesela ben şimdi Goksu diye böyle başka bir kanaldan İspanyolca şarkılar yayınlıyorum falan.
0: Harika.
1: Sufle'den de devam ediyoruz.
2: Sufle'den de yakın zamanda ne var? Çıkmış olur mu bilmiyorum ama işte bir Teoman Tribute albümüne bir şarkı yaptık.
1: Gündoğarken'e
2: yaptık.
1: Böyle tribute albümler de heyecanlandırıyor.
2: Evet, onlar çok güzel oluyor ya. Yani coverlamak zaten aslında çok güzel bir şey.
0: O siz de onu gayet güzel yapıyorsunuz. Peki biz Pus'tan bahsettik. Biraz o küçük kavganızın sonucunda çıkan şarkıdan dinleyelim mi onu?
1: Tabii dinleyelim. Ki.

0: Yapay zeka müzik ilişkisini nasıl buluyorsunuz?
1: Güzel buluyoruz.
2: Yani
1: Yani daha çok Mustafa prodüktörlük yaptığı için o cevap
0: söz sende
1: versin
0: Mustafa.
2: Ya
1: konuya.
2: ben bazen evet ya daha doğrusu hani mesela kullanmadığımız sufleyi olmaz dediğimiz bazı besteleri mesela denettiriyoruz oraya. Yani mesela bu şarkı arabesk olsa nasıl olurdu? Bu şarkı rap olsa ne bileyim işte R&B olsa nasıl olurdu? O ciddi bir kolaylık
1: Güzel
2: çünkü ben
1: fikir
2: hepsine tek tek
1: veriyor.
2: aranje yapmam lazım yoksa yani görmemiz için. Biz o şekilde kullanıyoruz. Hala müziğimize sokmuyorduk. Yani sokmayız büyük ihtimal ama çıkan isimler var. Bazıları da arkadaşlarımız hatta onların. Bence çok okey yani. Ben
0: Mertlik bozuldu gibi görmüyorsunuz
2: yok
0: yani.
2: canım. Yani bu da bir
1: Ya bence
2: alan yani.
1: beste orijinal olduğu sürece aslında ben
2: Evet.
1: okeyim.
2: Besteyi de evet oraya
1: Yani çünkü artık
2: yaptırırsan
1: onu
2: o
1: da
2: olmaz.
1: yaptırırsanız zaten oradan
2: E
1: sonrası
2: tabii.
1: başka bir şey oluyor ama beste orijinal olduğu sürece
2: Yani
1: bence
2: herkesin
1: sorun değil.
2: aranjör sevgilisi olmuyor tamam mı?
1: Yani.
2: Mesela besteyi yapıyorsun gerisi para yani artık ondan sonra. O parayı
1: Tabii mesela genç
2: veremeyip...
1: insanlar için şimdi öğrenci falan belki besteleri var ama öyle bir bütçesi olmayabilir. Yeni daha müziğe başlıyor
2: E tabii.
1: falan.
2: Belki öyle kendine bir yol bulacak sonra daha kaliteli yapmaya çalışacak yani maddi
1: Evet.
2: manevi güçlenince.
1: Ama ilk duyduğumda ben şok olmuştum. Yani ilk böyle birkaç bestemiz işte denediğimizde bu nasıl olur, bu nasıl oluyor aranjesi falan. Böyle gerçekten o sanki Black Mirror'daki hani ya bu bizi ele geçiriyor ne oluyor falan
0: Gibi değil mi? Bir
1: gibi bir şey
2: korkutucu
1: olmuştu
2: geliyor. Bir
1: yani.
2: kitledik bir ara evet.
0: Evet ama öte yandan baktığın zaman da yani hiçbir şeye böyle kesin bir şekilde hayır demeyip
2: Dememek
0: açık olmak da
2: lazım.
0: gerekiyor. Buna daha rahat cevap verenler yapay zekadan önce müzik yapanlar oluyor. Yani biz zaten
2: Evet, hiçbir korkunuz
0: biliyorsunuz
2: yok. Evet.
0: yani bakın işte yaptığımız
2: Yapay
0: eserler
2: zekasız da yaptık.
0: yapay zekasız da yaptık. Yapay zekayla da yapabiliriz.
1: Evet,
0: Olmaz mı?
1: üretebiliyorsan her
0: Baban nasıl
1: zaman.
0: bakıyor peki yapay zeka işine diye. Hemen babaya bir atıfta bulunacağım. Çünkü benim çok sevdiğim bir şarkın Hatırla. Bestesi babana ait.
1: Evet.
0: Müzisyen mi diye sordum az önce sana. Aslında müzisyen değil ama
1: Yani
0: muhteşem bir
1: profesyonel değil.
0: beste.
1: Evet. Babam aslında beni müziğe başlattı diyeyim. Yani zaten biz hani evde işte annem radyoda Türk Sanat müziğini açıp mutfakta iş yapardı. İşte babam gitar çalar, şarkı söylerdi. Bize öğretirdi, gitar söyletirdi falan. Ablam da öyle. Zaten öyle bir ortamdaydık ama daha çok o beni işte klasik gitara özellikle böyle ben ağlaya ağlaya işte parmaklarım acıyor falan derken bile zorlardı. Sağ olsun. Oralarda işte beste yapmaya falan başladım ama işte o da böyle şimdi ben bu işi biraz daha profesyonelleştirdikten sonra artık arada şey böyle telefonda ses kaydında işte ıslık çalıp bir bak bir melodim var sana bak sana bir bestem var falan diye atıyor. Ben de onun üzerine Hatırla'yı yaptım. Yazdım daha doğrusu. Hatta İspanyolca falan yazmıştım. Sonra Türkçesini yazdım ama o geceyi böyle hatırlıyorum. Yani bu nasıl melodi ya falan. Ağlayarak
0: Muhteşem.
1: yazdığımı hatırlıyorum hatta şarkı. Çok etkilenmiştim. Ona böyle teliflerini tamam ödeyeceğim sana falan diye.
0: Ödüyor musun
1: Ödüyorum.
2: teliflerini?
1: Ödüyorum. Bir
2: Ödüyoruz.
1: saniye.
2: 3 ayda bir küçük bir
1: Şimdi
2: miktar
1: yemeğe
2: diyorsun.
1: çıkarıyorum o zaman.
0: Ya çok şeker ama gerçekten buradan da anneye de babaya da sevgiler. Muhteşem bir şarkı olmuş. Bestesi olağanüstü.
1: Evet,
0: Senin
1: bence
0: annenle
1: de.
0: baban da var mı böyle şeyler?
2: Yok. Annem de güzel şarkı söyler ama kendi çapında.
1: Ama onların da Neşet Ertaş'ı mesela bana öğreten aslında Mustafa ve onun ailesi oldu. Öyle bir kültürden geliyor onlar da. Mesela Neşet Baba şarkılarını işte hatta sahnede de bazen söylüyoruz falan. Yani o taraf da aslında ikimiz harmanlamış olduk biraz
2: Evet
1: yani değil
2: biraz.
1: mi?
2: Doğu Batı sentezi mi demek istiyorsun?
0: Türkiye
1: Biraz
0: mozaiği
1: öyle oldu.
0: gibisiniz. Öyle bir evliliğiniz var. Senin çocukluğundan itibaren ev çok neşeli ve keyifli geçmiş anladığım kadarıyla. Herkes
1: Evet
0: böyle
1: çok
0: gitarlar,
1: şükür.
0: şarkılar söyleyerek. Senin de gayet aynı şekilde. Çocuğunuzu düşünemiyorum. Bambaşka bir şey de
1: Evet.
0: olabilir ama.
1: Yani müzisyen olmasa da böyle müziğe boğulup yeter artık falan diyecek kesin yani öyle bir şey olsa.
2: Bakar.
0: Evet
2: Müzisyen
1: ona
2: olmaz o yüzden büyük ihtimalle.
1: belki tam tersi bilemiyorum.
0: Biz sizi baş başa bırakıyoruz diye. Siz bu konuyu bir
1: Yönetmen
0: konuş.
1: olsun en iyisi. Yönetmen olup bize güzel klipler, şeyler
2: Ya
1: çeksin. Nasıl
2: güzel.
1: fikir?
0: Tamam, buradan evrene bıraktık o zaman. Son olarak programımızın sonuna geliyoruz. Bir müzikalde görmek isterim çok. Çünkü
1: Ay
0: performansları
1: evet ben çok
0: seslendirirken ben
1: isterim.
0: öyle bir hissiyat, öyle bir yansıma
1: Senden
0: aldım.
1: duymak da çok güzel bunu. Yani bir müzikal sanatçısından duymak çok güzel bir şey.
0: Estağfurullah.
1: Valla benim çok
2: Birlikte.
1: büyük hayalim yani.
2: Değil mi birlikte?
1: İnşallah. olur. Hatta aynen birlikte neden olmasın.
0: Ben çok sevinirim. Çok da hayal ettim şu anda sizler adına da senin adına da bunu. İnşallah. Çünkü müziğin yani şarkıyı söylerken onun içinde adeta ruhunla dans ediyor gibiydin. Şarkılarınız da hep öyle zaten. Kendi dinlediğim müzisyenleri de ağırlamaktan ayrıca keyif alıyorum. Ayağınıza sağlık, ellerinize sağlık, sesinize, nefesinize, sohbetinize, aşkınıza sağlık.
1: Ay, aynen, çok teşekkür ederim. Senin de enerjine, muhteşem sorularına.
0: Çok beğenildi bugün.
1: Sohbetine sağlık, çok teşekkür ederim. Çok mutlu olduk geldiğiniz
0: için. Çok teşekkürler. Yine böyle bir notalarla dans ettiğimiz başka projelerde denk gelmek dileğiyle diyorum inşallah. Efendim. Bugün sufle ritmiyle ritim tuttuk. Haftaya bakalım. Yine aynı günde, aynı saatte müziğin ritminde kimler buradan size seslenecek? Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, notalarla kalın, müzikle kalın.

Efendim herkese iyi akşamlar diliyoruz. Türkü Deryası'ndan, TRT Müzik ekranlarından hepinize merhabalar, kucak dolusu sevgiler. Türkü Deryası bu hafta yine birbirinden güzel eserlerle iki çok önemli konuğu ağırlayacağı bu akşamda sizlerin huzurunda. Efendim çok heyecanlıyız, çok mutluyuz sizlerle bu akşam tekrar buluştuğumuz için. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum ve kıymetli abim, partnerim Selahattin Alpay Üstad'ı huzurlarınıza çağırıyorum. Selahattin Alpay geliyor.

0: Efendim saygılar, sevgiler. Bir Türkü Deryası programından hepimizden hepinize sonsuz saygılarımızı lütfen kabul buyurun. Çok uzatmadan bir tek teşekkür etmek istiyorum. Geçmişte ve bugünde de yine bize göstermiş olduğunuz yakın ilgiye binlerce teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum.
1: İyi ki varlar, iyi ki sen de varsın evet. Abicim. İyi ki,
0: misafirimizi...
1: iyi ki dostlarımız var diyecektim. Hakikaten çok önemli iki dostu ağırlayacağız bugün.
0: Evet.
1: Şimdi onlardan ilkini davet edelim. Fındık, Buse katılmış geliyor efendim.
0: Evet.

0: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ellerinize
1: Fındık
0: sağlık.
1: Fındık Buse katılmış.
0: Ah, teşekkür ederim.
1: Hoş geldin evet. Canım benim.
2: Konuşalım mı yoksa hemen anons yapalım mı?
1: Bence anons edelim, hemen diğer dostumuzu evet. da davet edelim. Sonra müsaade hep birlikte sohbet edelim.
2: Hemen şöyle diyeyim. Şimdi hakikaten okuduğu zaman ben mest oluyorum. Güzel kardeşim, değerli hemşerim.
1: Ender Balkır geliyor efendim.
2: Evet.

0: Bravo.
1: Ağzına sağlık
2: çok
1: canım
2: teşekkür
1: benim.
2: Teşekkür ederim. Yüreğinden görmesi. Çok sağ olun.
3: Canım benim. Ağzına yüreğine sağlık.
2: Çok teşekkürler.
1: Niye doğru yoldan şaşırdın beni? Madem uğraşmıyordun beni değil mi? Ne güzel oturmuş.
0: Madem almayacaktın evet. Beni.
1: Niye de almadın? Niye gever gever gezdiriyorsun yani? Yani değil mi kardeş? Evet. El kızı kardeş, el kızı yapar.
2: Aman Allah.
3: Allah kimseyi doğru yoldan çıkartmasın diyelim.
1: Evet.
3: Efendim o kadar şöhretine şöhret katmasına rağmen...
1: Evet.
3: İnsanlığından zerrece bir şey yitirmeyen benim canım arkadaşım Ender. Hakikaten yani bundan 20 yıl önce nasıl tanıdıysam halen öyle aynı sanatsal kalitesini devam ettirmenin yanı sıra yüreği, kalbi, mütevaziliğiyle her zaman baş tacısın.
0: Güzel bakan güzel görür. O senin güzel bakışın canım benim.
3: Hakikaten
0: teşekkür
3: çok kıymetlisin. Benim nezdimde ama bence bütün Anadolu halkının yani aslında türkü severlerin herkesin gönlünde taht kurdun.
0: Ne mutlu.
3: O yüzden seni ağırlamak
0: teşekkür
3: hakikaten
0: ederim.
3: Bugün çok onur verici bizim için. Sen de bir bugün
0: ben
3: böyle bir Selahattin,
0: Arguvan'dan devam edeyim mi?
3: Oralara mı gideceksin? Ne yapacaksın?
0: Biraz bir şey da ben oraya gideyim.
1: Bak. İnan ki bu uzun havayı repertuara koymuştum. Ondan sonra dedim ki hele ileride bir okurum Allah bütün. Bak kalbimi okudun ha bak.
0: Kulduran babayı biz tanıdık. Çok güzel bir insandı. Yani böyle o kadar naif bir insandı ki. Böyle hani karıncayı bile incitmeyen bir adamdı.
1: Arguvan hep öyledir.
0: Evet yani
1: Arguvan hep öyledir.
0: İşte Arguvan hep öyle, ben hep şey diyorum, Arguvan'a gittik böyle küçücük bir yer, Arguvan ya hani böyle Arguvan kocaman bir şey bekliyorsun, Arguvan küçücük bir yer. Ondan sonra Yaşar Kemal'in sözü geldi abi aklıma. Evet. İnsan diyor ki evrende yüreği kadar yer kaplar diye. İşte aynen, Arguvanların öyle. Yüreği büyük olduğu için o yüzden hep böyle.
1: Ben ona bir şey ekleyeyim. Diyorum ki nacizane benim bu kendi fikrim.
0: Estağfurullah.
1: Halk müziği okuyan tüm arkadaşlarımız eğer Arguvan türkülerini okuyamıyorsa gerisini söylemiyorum. Evet.
0: Şimdi
3: mesaj alınmıştır.
0: Kulduran Usta bu ilk iki mısrada böyle sevdiğini yere göğe sığdıramıyor. Ama işte hani sen dedin ya az önce zalimin kızı nasıl canını yaktıysa böyle son iki mısrada da biraz serzenişte bulunuyor. Sona doğru hafif bir bedduaya da giriyor mevzu yani.
1: Yemin ederim Allah'a.

0: Ağzına sağlık kardeş gözüm.
1: Ender,
2: teşekkür ederim.
1: Kreğine sağlık.
2: Teşekkür ederim.
1: Seni oturtmuyoruz. Biraz öyle daha mi? Yoracağız.
0: Ender.
1: Dedim ki.
0: İş soğumadan hemen bir şey hatırlatmak istiyorum. Belki dinleyicilerimiz, ben sana ele çundurdun. Çundurdun, özendirmek.
2: Evet.
0: Yani yöresel bir terimdir biliyorsun. Babam bazen, anam bazen dedi. Her Ferit beni el ele çundurdun ha dedi. Evet kardeş buyur.
1: O zaman ben de çundurmak gibi olmasın ama Ender kardeşimle bir düet yapacağım.
2: Tamam. Elazığ'a gidiyoruz sanırım bu sefer
1: aynen,
2: değil mi?
1: Aynen. Hadi bakalım. O akşamlar, akşamlar diyeceğiz.
2: Elazığ, türkülerin en güzel Enver Demirbağ söylerdi. Hep böyle o bütün kaynağın böyle onun sesinden dinledik.
0: Harput'un aynasıydı.
2: Evet.
0: Evet.
2: Onun bir tane kendi söz müziği vardı. O da anonim olarak geçti repertuara ama biz burada hakkını verelim yine. Yine onu zikredelim. Bu türkünün sözü müziği Enver Demirbağ'a ait. Ruhu şad olsun.
0: Amin.
1: Amin.
0: Buyurun.
1: Ruhu şad olsun. Haydi bakalım.

0: ruhunuza sağlık. Çok teşekkürler.
1: Ağzınıza gönlünüze çok teşekkür ederiz.
0: Şimdi Elazığ'ı bitirdik. Şimdi geldik nereye? Yavru vatan Kıbrıs'a. Bu seçim nedir?
1: Ne Mansur var? Limanı söyleyeceğim.
0: Hadi buyur canım.
1: Hadi
2: bakalım. Hadi bakalım.

0: Bravo.
1: Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çok sağ ol.
2: Ağzına sağlık canım. Evet değerli izleyicilerimiz, Türkü Deryası Yavru Vatan'dan şimdi sizleri ta Urfa'ya götürüyoruz. Diyoruz ki çimene bak çimene.

0: Sağ olun.
1: Yüreğine sağlık abicim, gönülden sağlasın. Selahattin
0: abi. Sağ olun.
2: Sağ ol canım.
1: Hareketi hiç kesmeden hemen Ender'le devam edelim.
0: Ender'in ben sizi bir Erzurum'a götüreyim. Oradan bir Diyarbakır'a.
2: Aynen de öyle.
0: Böyle bir gezdireyim doğuyu size.
1: Haydi bakalım Ender Balkır sizlerle.
0: Teşekkür ederim.

0: Ağzına bravo. Sağlık kardeş gözüm. Ağzına sağlık babam.
1: Teşekkür ederiz.
2: Biz burada koptuk. Teşekkür ederiz. Farkında mısın bilmiyorum evet, ama evet, duramadık yerimizde vallahi.
3: Yüreğine sağlık.
1: Elinize sağlık.
0: Evet, şimdi Hamdi'ye.
2: Evet, şimdi Fındık Buse Katılmış'tan güzel bir eser dinleyeceğiz. Ne dinleyeceğiz bir tanem senden?
3: Ben bu yıl yarimden ayrı düşeli, her günün bir yıla döndüğü.
2: Ay nasıl severim diyeceğiz o eseri de. Haydi bakalım o zaman huzurlarınızda Fındık Buse Katılmış.

0: Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum.
1: Ağzına sağlık.
2: Sesin
1: canım benim.
2: Dert teşekkür görmesin. Ederim. Evet, ne kadar değil. Çabuk bitti değil mi Selahattin abi programımız?
1: Efendim?
2: Çok çabuk bitti. Son
1: bitti
2: esere
1: mi?
2: Geldik. Vallahi ya. Bitti. Doyamadık. Sizle sohbet evet. edemedik sanki doğru düzgün. Doğru düzgün dinleyemedik gibi de geliyor bana.
1: Canım
2: yine
1: benim.
2: Bekliyoruz. Bu böyle olmadı değil mi abi?
1: Evet. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz.
0: Biz teşekkür
1: Türkü
0: ediyoruz.
1: Türkü Deryası'na.
3: Eyvallah.
1: Efendim ben söyleyeyim. Bir dahaki geldiğiniz zaman bir koç moş falan keseriz. Allah nasip edersin.
2: Vallahi ayaklarınıza sağlık. Çok
3: gönül,
2: teşekkür
3: gönül
2: ediyoruz.
3: Gönül muhabbet ister. Her şey gerisi
1: sağ
3: bahane.
1: Canım. Aynen
3: çok
1: öyle.
3: Teşekkür ederiz.
1: Kalbini
3: bizim için de çok
1: kardeş,
3: keyifli.
1: İkinizin de.
3: Çok
1: Allah razı olsun.
3: İkinizin de.
1: Evet.
3: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür
2: evet,
0: ediyoruz. Çok
2: veda
0: sağ olun.
2: Cümlelerinizi alalım. Son bir eserle Selahattin abime eşlik edeceğiz inşallah. Birlikte son eserle kapatacağız.
0: Program başında da söylediğim gibi çok teşekkür ediyorum. Şöyle gibi oldu. Gerçekten evimde gibi oldu. Abim, dostum, Selçuk abim. Evimde gibiyim. Çok teşekkür ederim Selahattin
1: en son
0: abi.
1: Ben geldim
0: misafirperverliğiniz
1: ben
0: için.
1: Ben buradayım. He.
0: Daha fazla cümle kuracağım için en son oldu. Çok
1: evet.
0: teşekkür ediyorum. Çok güzel ağırlandık. Evet. Çok sağ olun çağırdığınız için. Harika
2: abim
0: bir zaman
2: diyeyim,
0: geçirdik.
2: Ne diyeyim bilemedi. Hani çok gençsin ya. Çok genç gösteriyorsun
1: evet.
2: ya. Ne diyeceğini
1: şimdi,
2: bilemedim.
1: kardeş şimdiki okuyacağımız türkü benim derlememdir.
3: Evet.
1: Talan dağ dumandır. Nereye ait?
3: Erzurum'a.
1: Ey Allah Allah.
3: Derdine selam.
1: Değil mi?
3: Evet.
2: Evet son eserimizle veda edeceğiz. Tekrar evet. tekrar ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz sizlerle
3: teşekkür
2: olmak.
3: Ederiz.
2: Çok
3: teşekkür
2: mutluluk
3: ederiz.
2: Vericiydi.
3: Programınız
2: sizin
3: böyle.
2: Tekrar bekliyoruz sizleri.
3: Çok uzun sürsün.
1: İnşallah.
2: İnşallah. İnşallah kardeşim benim. Yani. Efendim önümüzdeki hafta tekrar sizlerle Türkü Deryası'nda buluşmak ümidiyle son eserimize veda edelim o zaman.
1: Evet ama
2: buyurunuz.
1: Mutlaka önümüzdeki hafta çarşamba günü görüşmek dileğiyle. Saygılar, sevgiler. Buyurun.
2: Hoşçakalın.
1: Hadi.

0: TRT Müzik izleyicileri, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Değerli müzisyen arkadaşlarımı sizlere tanıştırmak istiyorum. Piyanoda Tolga Kılıç, hem aranjör hem piyanistimiz. Türkiye'nin, dünyanın önemli müzisyenlerinden yine kemanda Can Olgun ve yine dünya çapında bir perküsyonist arkadaşımız, abimiz Mehmet Akatay. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, Müziğin Kanunu'na hoş geldin diyor ve konuğumuzun hemen yanına geçiyorum. Şimdi müziğe doğru bir yolculuk yapalım. Sevgili Barbaros, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Saygıdeğer konuklar, Barbaros benim çok eski arkadaşım. Herhalde bir 20 sene falan olmuştur tahmin ediyorum.
1: Olmuştur, evet.
0: Muhtemelen olmuştur, ve evet. Seni herkes tanıyor ama lütfen biz seni böyle misafirlerimize, TRT Müzik izleyicilerine nasıl bir anlatımla, yani kendini nasıl nitelersin müzik
1: yani
0: müzisyen
1: olarak?
0: Yani
1: aslında en doğru tanımlama herhalde ben bir müzisyenim diyebilirim önce. Müziği hep takip ediyorum. Kendime oturan şeyi yapmaya çalışıyorum. Oturmayan bir şeyi yapmaya çalışmıyorum. Moda diye atıyorum. Şu anda günün modası trap, rap, arabesk, oralara girmemeye çalışıyorum. Çünkü oturan bir elbiseyi giyme gibi bir derdim var. Kendime bir yol çizdim. O yolda ağır ama emin adımlarla ilerlemeye çalışıyorum.
0: Çünkü ben genelde böyle baktığım zaman özel gecelerde,
1: evet,
0: zor gecelerde,
1: evet,
0: problemli gecelerde,
1: evet,
0: herkesin hassas olduğu gecelerde bir bakıyorum hep senin ismin var.
1: Evet.
0: Belli ki işini çok iyi ve çok ciddi bir şekilde yapıyorsun. Belli ki iyi bir müzisyensin.
1: Hani
0: ben bunu
1: ederim.
0: Biliyorum
1: çok
0: ama
1: teşekkür
0: bu da görünen bir şey. O yüzden tebrik etmek istiyorum seni. Yani gerçekten bu dönemde böyle ciddi müziğe yaklaşan insanlar çok ihtiyaç var.
1: Çok çok teşekkür ederim. Yani işimi, evet, işimi seviyorum. İşimi ciddiye alıyorum. İş derken de aslında biraz enteresan oluyor. Yaptığımız iş, evet, bu. Ama aynı zamanda bizim yaşama şeklimiz, yaptığımız iş bizi de tanımlayan şey haline geliyor. Müzik yapıyorsanız eğer, her müzisyen için eminim bu böyledir. Yani yaptığınız müzik, yaptığınız yol, izlediğiniz yol sizi mutlaka tanımlar müzikte. Onun için de attığım adımlara çok dikkat etmeye çalışıyorum. Ve biraz da işte yaptığım müzikte, izlediğim yolda hassas, titiz davranmaya çalışıyorum.
0: Peki müzisyenliğin haricinde bir mesleğin var mı?
1: Hayır, hiç.
0: Çok kötü ya aslında,
1: 2000'lerin
0: çok kötü değil mi?
1: Yok, aslında o kadar kötü değil. 2000'lerin başında başka bir şirkette çalışıp bir yandan da müzisyenlik yapıyordum ama daha sonra askere gittim. Askerde de her Türk gencinin düşünme şansı da oluyor. Düşündükten evet, sonra, askerlik bittikten sonra dedim ki ben gündüz keşimi bırakıyorum. Tamamen müzik yapacağım. Bir ekip kurdum. Güzel bir çevre edindim. Kıymetli bir çevre edindim ve o edindiğim çevreyle, arkadaşlarla beraber müzik yapmaya başladım. Sadece müzik yapıyorum. Tek mesleğim bu.
0: Ben aslında bir müzisyen olarak isterdim ki ve bir müzisyenin de en büyük lüksünün ne olduğunu düşünüyorum. Kazancını müzikten değil, zevkini müzikten alsın. Ama kazancını başka bir işle daim ettirsin. Çok arzu ederdim ama olmadı. Benim babam da müzisyen.
1: Aa,
0: tabii Ankara Üst Sanatçısıydı. Eşim de müzisyen, kızım, evet, da müzisyen.
1: Ne güzel, ailece herkes,
0: evet,
1: müzisyen.
0: Müthiş. Bazen doktor arkadaşlarıma soruyorum. Diyorum ki doktorluğun haricinde ne, müzisyenim diyor ya da müzisyenin haricinde doktorluk diyor falan. Böyle güzel bir ikili olmak isterdim bir başka bir meslekle müzisyen olarak.
1: Yani ben düşünüyorum, eğer başka bir meslek daha yapsaydım gene sanatla alakalı bir şey olurdu muhtemelen. Sahne sanatlarıyla ilgili bir, evet, şey olabilirdi. Ya da çizimle ilgili bir şey olabilirdi ama mutlaka sanatın bir tarafına bulaşırdım diye düşünüyorum. Çok başka bir şeye de yatkın mıyım? Emin değilim açıkçası. Çok emin değilim. Çünkü yapabilmekle insanın içinin aynı şeyi hissetmesi iki tane ayrı şey.
0: Peki ben biliyorum ki her tarz müziği söylüyorsun. Her
1: tarz müziği büyük iddia, öyle bir iddiam yok ama.
0: Ama söylüyorsun, sahnede söylüyorsun.
1: Sahne üstünde, evet.
0: Evet. Keyif aldığın, en çok keyif aldığın bir şey var mı? Yoksa her söylediğinden keyif alıyor musun?
1: Yani? Ya çok klişe cevap ama klişe olması yanlış olduğunu göstermez. Evet, her söylediğim şeyden keyif alıyorum gerçekten de. Çünkü dediğim gibi bir şarkıyı alıp kendime oturacak şekilde söylemeye ya da aranje etmeye, fikir paylaşmaya çalışıyorum. Onun için bir de belirli günlerde insan, atıyorum, sabah kalkarsınız ve o gün sadece caz duymak istersiniz. Cazi şeyler dinlersiniz. Ertesi gün gerçekten de bir Türk sanat müziği şarkısı takılır kafanıza ve bütün gün boyu gitmez o şarkı. Bu müzik de bence böyle bir şey. Evet, izlediğiniz bir yol var ama müziğin her çeşidine bir şekilde bulaşıyorsunuz.
0: Barbaros'cum, o zaman güzel sesinden hemen şarkını dinleyelim.
1: Tamam, zevkle.

0: Nefesine sağlık. Çok güzel. Çok teşekkür
1: Yani
0: ederim.
1: o kadar muhteşem bir ekip çalıyor ki inanılmaz müzisyenler. Hepsine ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar gerçekten de.
0: Gerçekten Türkiye'nin en iyileri.
1: Evet.
0: Hiç
1: Yani
0: şüphesiz.
1: Hiç şüphesiz.
0: Tartışmasız. Bunu
1: Çok
0: da gururla
1: kıymetli.
0: söylüyorum. Çok
1: Çok
0: da
1: özel,
0: mutluyum.
1: evet, çok özel müzisyenler. Şanslıyım şu anda.
0: Barbaros'cum albüm var mı?
1: Ya dijital çağ albüm konseptini biraz değiştirdi aslında. Herkes daha çok, her şarkıcı daha çok single'lara teker teker, tekli deniyor aslında ona.
0: Ha, evet.
1: Teker teker şarkılar çıkartmaya başladı ne yazık ki. Çünkü dijital çağın getirdiği bir şey, daha sık şarkı çıkartmak zorundasınız ve hep yeni bir şey sunmak zorundasınız. Yani 2-3 ayda bir, benim için 2-3 ayda bir daha doğrusu. 1 ayda, 1,5 ayda tabii ki çıkartan arkadaşlar da var ama bana biraz erken geliyor. 2 ay, 2,5 ay gibi zaman içerisinde sürekli bir single, tekli çıkartma planı kurmak zorunda kalıyorsunuz. Albümün maliyetleri dediğim gibi o dijital çağın bizi zorladığı nokta bu. Sık üretim, bol üretim ve izleyiciye mümkün olduğunca kaliteli bir şey sunmak gerekiyor. Tabii bu sık üretimin getirdiği bir tehlike var. 1,5 ayda, 1 ayda bir şey sunuyorsanız
0: Evet.
1: o sunduğunuz şey biraz sıkıştırılmış, aceleye gelmiş olabiliyor zaman.
0: Evet.
1: Ben de hani bunu duyduğum zaman da bir parça üzülüyorum ama onun için kendimce doğru bir süre içerisinde sıkça şarkı çıkartıyorum.
0: Şimdi büyük sıkıntı var biliyorsun. Bu yapay zeka
1: Evet.
0: mevzusu.
1: Evet.
0: Yani bir besteyi yapıyorsun, bir melodi yapıyorsun, veriyorsun. 5 dakika sonra aranjöre gerek yok. Tolga'ya gerek yok yani burada. Artık
1: Tolga'ya her zaman
0: Tolga'nın...
1: başımızın tacı, her zaman
0: Tolga'ya,
1: gerek
0: Tolga
1: var
0: gibi
1: tabii ki.
0: müzisyenler her zaman
1: Hepsinin
0: ihtiyacı
1: müzisyenlere
0: var.
1: her zaman ihtiyaç
0: Şaka
1: var.
0: bir yana ama çok ciddi bir sorun aslında. Hem güzellik hem sorun aslında
1: Yapay
0: bakarsan.
1: zekayı doğru şekilde kullandığınız sürece bence çok müthiş, çok güzel bir şey. Güzel bir fikir alabileceğiniz aslında çok güzel teknolojinin bir ürünü. Ancak hiç bu işe hakim değilsiniz, bambaşka bir iş yapıyorsunuz. Yapay zekaya bir şeyler yazdırdınız, sonra onu başka bir yapay zekada bestelettiniz ve ortaya çıktınız. Dediniz ki bu benim.
0: Evet.
1: Bence sıkıntı orada. Hani emek hırsızlığı da demeyeyim buna ama... emeğe sahip çıkmak gerekiyor. Emeğin hakkını vermek de gerekiyor. Yapay zeka ile beraber bir şey yapıp, oralardan fikir alıp, aranjörünüzle, müzisyenlerinizle bir şey yapıyorsanız ne kadar güzel. Ama her şeyi yapay zeka yaptırdınız ve çıktınız ortaya, bu benim, ben yaptım dediniz. Bence bu doğru değil. Buna da elbet meslek birlikleri
0: Bir
1: bir
0: çare
1: yol, bir
0: bulacak, değil
1: hukuki
0: mi?
1: çare bulacak.
0: Bulacaklardır.
1: Evet.
0: Evet, aranjörler düşünsün valla. Ben kanun çalıyorum.
1: Yani aranjörlerin aslında düşünmesine gerek var mı çok emin değilim. Bunun çaresi çünkü bulunacak.
0: Evet.
1: Yani bildiğim kadarıyla Amerika'da bir tane country şarkıcısı çıkardılar. Şu anda milyonlar dinleniyor ve Amerika'da 1 numara. Ama ne yazık ki ne öyle bir şarkıcı var,
0: Var.
1: ne öyle besteler var, ne de öyle bir
0: Hayali.
1: ses var. Fakat milyonlar şu anda onu
0: Evet.
1: dinliyor mu? Dinliyor. Bu başka bir yere evrilecek mi? Evet.
0: Evet,
1: Aynı
0: evet.
1: şekilde klipler de
0: Bir
1: şu anda
0: geçiş
1: yavaş
0: dönemine
1: yavaş.
0: girdik.
1: Şu an tam çok doğru. Tam bir geçiş dönemindeyiz. Bence bu olumlu bir noktaya gidecek, gitmeli.
0: Gitmeli.
1: Evet.
0: Peki çaldığın enstrüman?
1: Kendi zevkim için gitar çalıyorum. İşte biraz klasik flüt, yan flüt çalıyorum. Ama bu tamamen zevkim için. Sahnede bu aralar böyle çalsam mı gibi bir his geliyor bazen.
0: Şimdi bana soruyorlar, diyorlar ki ne çalıyorsun? Diyorum ki kanun. Başka diyor.
1: Yetmez bu yani.
0: Şimdi ben onun bir çaresini buldum. Diyorlar ki ne çalıyorsun? Diyorum ki kalp çalıyorum. Oo
1: Oo.
0: falan. Peki başka? Kanun. Oo. Bayağı sükse yapıyor. O zaman şöyle yapalım. Hadi bir tane daha parça hemen
1: Tamam,
0: söyleyelim.
1: hadi.

0: Barbaros'cum tekrar nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Biliyorum ki yabancı müzisyenlerle bir takım projeler yapıyorsun.
1: Evet.
0: Bunu da biraz bize anlatırsan mutlu olurum. Çünkü
1: tabii.
0: Repertuarında yabancı şarkılar var. Yabancılarla yabancı müzik mi yapıyorsun bu arada yani?
1: Aslında ikisini de yaptım.
0: Çünkü
1: yapmaya da çalışıyorum.
0: Çünkü ben yabancı müzisyenlerle Türk müziği yapıyorum.
1: Müzik tabii ki. Müzik bir paylaşım. Ben evet. Senin yaptığın paylaşımlardan da takip ediyorum gerçekten de. Yabancı müzisyenlerle ülkemizi çok dışarıda, yurt dışında çok güzel temsil ediyorsun.
0: Ha, teşekkür
1: çok büyük bir gurur bizim için gerçekten de bu. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum aslında. Genelde şu ana kadar yabancılar hep buraya geldi. Özel konserler, özel senfonik konserler yaptık onlarla. Mesela Avrupa Birliği Türkiye delegasyonuna bir İspanyol sanatçıyla beraber bir dizi müziği gerçekleştirmiş. Dünyada milyarlar tıklanan bir isim, Cecilia Krull. Onunla beraber çok müthiş bir senfonik konser yaptık. Mesela Cecilia Krull sahnede Türkçe söyledi, senfonik. Çalıştık beraber, Türkçe parça seslendirdi. Böyle paylaşımlar her zaman çok güzel, çok olumlu işler. Ülkemiz için de çok büyütecek, müziği de büyütecek, kültürel paylaşımı arttıracak işler. Buna çok özen gösteriyorum ve işte planladığımda, çıkartmayı düşündüğümde yabancı tekliler olacak. Bunun da planlarını yapıyorum bu sene. Umarım gerçekleştiririz bu yıl.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Ben hakikaten 1989 yılında Kut Sergüner'le tanıştım.
1: Evet, çok büyük üstad.
0: Çok önemli bir müzisyen.
1: Evet.
0: Benim artık manevi babam diyorum.
1: Oh.
0: Onun bana Hadi Hakan, o zaman tasavvuftan Flamenco'ya diye bir grupla ben bir başladım. Bir yurt dışı derken Peter Gabriel'den, Berlin Filarmoni'den falan inşallah
1: i̇şte.
0: Bütün müzisyen dostlarıma bunu
1: müthiş paylaşımlar.
0: Yani çok teşekkür ederim. Bütün müzisyen dostlarıma bir gün kısmet olur inşallah istiyorum.
1: Gerçekten de evet.
0: Bunu canı gönülden diliyorum. O yönden biraz şanslıyım. Senin de öyle bir şeyler yapıyor olman da çok da tebrik ederim. Çok da güzel yani.
1: Mutluluk
0: çok
1: benim
0: mutlu.
1: Için. Evet.
0: Benim de bana olan bir ihtiyaç olursa telefonumu verebilirim sana. Yani
1: telefonun var ama her zaman olsun olmasın seni tabii
0: bütçe
1: ki.
0: Bütçe olsun olmasın sıkıntı değil. Barbaros'cum ara beni gelirim. Yani.
1: Ya kanun ülkemizin en büyük renklerinden bir tanesi. Sen de bunu ülkede en büyük ustalıkla çalan isimlerden bir tanesisin. Benim için onur olur.
0: Çok teşekkür ederim. Şaka yapıyorum. Böyle bütçe evet. Falan derken biraz resmini gülelim diye. Çok teşekkür ederim. Tabii ki ben her zaman hazırım ve buradaki
1: üstadlar
0: da her zaman hazırlar.
1: Büyük
0: hakikaten
1: mutluluk.
0: Ben şöyle söylemek isterim. Mehmet Akatay gerçekten bugün dünyanın, ben nereye gitsem
1: tabii
0: çok
1: ki,
0: net
1: tabii
0: olarak
1: ki,
0: söylüyorum
1: tabii
0: sayın izleyiciler. Nereye gitsem dünyanın neresine gitsem, ben Jordi Seval, Yo-Yo Ma, işte Fazıl Say, nereye gitsem bana ilk sordukları Mehmet Akatay, Mehmet Akatay diyorlar.
1: Ülkemizin
0: gerçekten
1: yetiştirmiş olduğu en özel değerlerden
0: çok
1: bir tanesi
0: kıymetli,
1: gerçekten.
0: Çok kıymetli.
1: Çok şanslıyım bu akşam.
0: Çok
1: muhteşem
0: teşekkür ederim.
1: Muhteşem
0: evet,
1: bir
0: gerçekten
1: ülke.
0: Ben de şanslıyım yani. Hep şanslıyız falan peki bir şey daha sormak istiyorum. Ciddi anlamda bir müzik eğitimi aldın mı? Yoksa tamamen kendi halinde mi yetiştin?
1: Yani İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Şan Bölümü mezunuyum. Bir eğitimim var ama ondan sonrasında da eğitim yanı sıra sahnede biraz pişmeniz gerekiyor.
0: Evet.
1: Sahneyi
0: zaten
1: tatmanız...
0: sahneye çıkmayan müzisyen müziği öğrenemez. Müzik sahnede öğrenilir diye ben
1: %100 katılıyorum. Tabii
0: evet.
1: ki teorik bilgileri bilmek, teoriye hakim olmak çok önemli, çok özel bir şey. Ama bunu sahnede
0: de
1: pekiştirmeniz, pratiğe dökmeniz gerekiyor. Yoksa
0: tabii.
1: Yapay zekada kalırsınız.
0: Aynen öyle.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Ben bazen bu şuna benziyor ya. Diyor ki bir uçağa bineceksin. Pilot diyor ki vallahi ben bugüne kadar simülasyonda çok uçtum.
1: Olağanüstü uçurdum ama hiç.
0: İlk defa uçacağız hadi beraber bismillahirrahmanirrahim falan. Peki bir kimse bilmez yani.
1: Evet.
0: O yüzden sahne çok önemli.
1: Çok önemli. Sahnede pişmek çok önemli.
0: Konservatuvarda da ben hep şunu söylerim. Hangi konservatuvarda okuduğundan daha çok kimin öğrencisi olduğun çok önemli.
1: Evet. Ve ya konservatuvarın bence en büyük faydalarından bir tanesi, evet hocadan mutlaka hocalarınızdan, kıymetli hocalarınızdan bir dolu şey alıyorsunuz ama alırken aslında kendinizi tanıyorsunuz. Bence müzikteki en önemli şeylerden bir tanesi o. Hani bilmiş konuşmayayım ama konservatuvarın bana kattığı en özel şeylerden bir tanesi sesimi, vücudumu, hareketlerimi tanıyabilmeye fırsat vermesi
0: evet,
1: oldu.
0: Evet.
1: Onun üzerine bir şeyler inşa etmeye çalışıyorum. Herhalde ömrümün sonuna kadar da etmeye çalışacağım. Bu bence öyle bir yol.
0: Bazı insanların fiziğine, tipine bak derler ya, tipine baktığın zaman hangi meslekli olur. Yani baktığın zaman sen gerçekten müzisyenlik ya sana yakışıyor.
1: Çok teşekkür ederim. Çok çok çok büyük incelik.
0: Sahnede
1: çok
0: güzel bir enerjin var. Seni sahnede de seyrettim.
1: Çok teşekkür
0: ederim.
1: Tek
0: problem şu. çağırmıyorsun.
1: Tamam, bu programdan sonra bir plan yapıyoruz.
0: Şaka yapıyorum ya. Ben böyle kusura bakma, öyle seviyorum bu tip.
1: Büyük
0: böyle.
1: Mutluluk, ne güzel. Yani, ne güzel, büyük mutluluk.
0: O zaman şöyle yapalım. Hadi bir parça daha diyelim.
1: Hadi bir tane daha yapalım, tamam.

0: Tekrar nefesine sağlık.
1: Çok
0: Ya
1: teşekkür ederim.
0: böyle gerçekten şimdi burada iyi müzisyenler olduğu zaman, sound da güzel olduğu zaman, ekip çok güzel olduğu
1: Her şey
0: zaman, değil
1: ortaya
0: mi?
1: çok güzel çıkıyor.
0: Dekorumuz
1: Evet.
0: yani
1: Çok sıcak, çok güzel, harika bir
0: çok teşekkür
1: dekor.
0: ediyorum.
1: Ve müthiş, müthiş müzik çıkıyor gerçekten.
0: Yani keyif alınca insan da başka bir modda oluyor, değil mi?
1: Çok çok
0: Ya milyon
1: rahat.
0: dolar versen mesela insan bu kadar keyif alır gerçi alır. Ya ama hani gerçekten bir müzisyen için en iyi şeylerden bir tanesi iyi müzisyenlerle iyi müzik ve iyi bir sound'da, iyi bir ortamda çalışmak
1: Yüzde
0: olduğunu
1: yüz
0: düşünüyorum.
1: katılıyorum. Bir de insan kendini evde gibi çok rahat hissediyor gerçekten de burada. O çok güzel bir şey. Ve tabii ki çok şık,
0: Çok
1: çok
0: güzel.
1: sıcak, çok hoş bir ev. Çok büyük
0: Çok
1: mutluluk.
0: teşekkür ediyorum.
1: Ben çok
0: Bu arada
1: teşekkür
0: bu
1: ederim.
0: udu da babam yaptı, biliyor musun?
1: Aa, gerçekten
0: Tabii
1: mi?
0: benim kızım doğduğunda onu doğduğuma, yani doğum hediyesi olarak, daha doğrusu özür dilerim, doğum hediyesi olarak yaptı. Ankara'sı ud sanatçısıdır kendisi.
1: Çok
0: Ama
1: kıymetli,
0: şimdi
1: çok...
0: emekli olduktan sonra ud yapmaya başladı. Onu da öyle koymak istedik buraya öyle.
1: Çok özel bir tarih resmen bu. Çok güzel bir
0: Tabii
1: şey.
0: tabii tabii.
1: Çok çok büyük kıymetli. Çok çok önemli.
0: Barbaros'cum, iyi yaptın da geldin.
1: Çok teşekkür
0: Çok
1: ederim.
0: teşekkür
1: Çok mutlu
0: ediyoruz
1: oldum.
0: gerçekten. Tolga adına, Can adına, Mehmet Akatay adına, kendi adıma ve tüm ekibim adına sana çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de herkese ve bütün emeği geçen herkese çok çok
0: Ve
1: teşekkür
0: ayrıca bir teşekkür daha etmek istiyorum. Bir telefonumla ne demek Hakan dedin ya. Çok
1: ederim.
0: çok güzel bir dostsun. Çok
1: Ne demek,
0: teşekkür ediyorum.
1: ne
0: Çok sağ
1: demek ya.
0: olasın.
1: Çok teşekkür
0: O
1: ederim.
0: zaman bir veda parçası yapıyoruz.
1: Tamam, yapalım.
0: Saygıdeğer izleyiciler, sizlere de çok teşekkür ederiz. Bizi evinize ağırladığınız için. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Müziğin kanunundan sevgiler ve saygılar. Sevgiyle.

0: Usta sanatçı Ümit Sayın ve Ümit Sayın projesinin detaylarını Müzik Sayfası izleyicileri için anlattı.
1: Bu projede sadece eski şarkılar yer almayacak. 15 tane daha önce yaptığım, yıllar önce yaptığım, 30 yıl boyunca, 35 yıl boyunca yaptığım şarkılar yer alıyor. Ama 5 tane de yeni şarkı koyuyoruz içerisine.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Samsun'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Bayhan ve Buray muhteşem konser performanslarına imza attı.
2: Adammış.
0: Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatma Turgut yaz sezonundaki planlarını açıkladı.
3: Tatil yapamayacağım. Konserli, bol konserli bir yaz beni bekliyor gibi görünüyor.
0: Irmak Arıcı TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Irmak Arıcı'yla Dünden Bugüne programının çekim arasında Müzik Sayfası ekibiyle bir araya geldi.
4: Aslında Dünden Bugüne derken sevgili konuklarımıza geçmişten de şarkılar söyletmek, onlardan geçmişten de şarkılar dinlemek istedik.
0: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.
5: Malatya, bölgesel müzik geleneklerinin güzelliği ve ikonik sanatçılarıyla tanınır. Bugün Malatya İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na geldim ve öğrencilerden Malatya'da müzik öğrenimin sınıf içinde ve dışında nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istiyorum.
6: Gidin.

0: hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
1: Küçük emo.
0: Tabii küçük emo. Bak bir gün şey yaparım sana, posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de filan. 82 yılında film filan yaptım ben yani.

geçmişten geçti mi kalbinde bıraktığım izlerim? Konuşuruz, anlaşırız,

0: usta sanatçı Ümit Sayın ve Ümit Sayın projesinin detaylarını Müzik Sayfası izleyicileri için anlattı.
1: Bu projede sadece eski şarkılar yer almayacak. 15 tane daha önce yaptığım, yıllar önce yaptığım, 30 yıl boyunca, 35 yıl boyunca yaptığım şarkılar yer alıyor. Ama 5 tane de yeni şarkı koyuyoruz içerisine.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Samsun'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Bayhan ve Buray muhteşem konser performanslarına imza attı.
2: Ağlamakmış aşk.
0: Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatma Turgut yaz sezonundaki planlarını açıkladı.
3: Tatil yapamayacağım. Konserli, bol konserli bir yaz beni bekliyor gibi görünüyor.
0: Irmak Arıcı TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Irmak Arıcı'yla Dünden Bugüne programının çekim arasında Müzik Sayfası ekibiyle bir araya geldi.
4: Aslında Dünden Bugüne derken sevgili konuklarımıza geçmişten de şarkılar söyletmek, onlardan geçmişten de şarkılar dinlemek istedik.
0: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.

Selahattin Erköse'nin, sözlerini Fuat Edip Baksın'ın yazdığı muhteşem bir eser. Rüzgar kırdı dalımı.

0: Malatya, bölgesel müzik geleneklerinin güzelliği ve ikonik sanatçılarıyla tanınır. Bugün Malatya İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na geldim ve öğrencilerden Malatya'da müzik öğrenimin sınıf içinde ve dışında nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istiyorum.
1: Gidin!

0: usta sanatçı Ümit Sayın ve Ümit Sayın projesinin detaylarını Müzik Sayfası izleyicileri için anlattı.
1: Bu projede sadece eski şarkılar yer almayacak. 15 tane daha önce yaptığım, yıllar önce yaptığım, 30 yıl boyunca, 35 yıl boyunca yaptığım şarkılar yer alıyor. Ama 5 tane de yeni şarkı koyuyoruz içerisine.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Samsun'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Bayhan ve Buray muhteşem konser performanslarına imza attı.
2: Adamakmış.
0: Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatma Turgut yaz sezonundaki planlarını açıkladı.
3: Tatil yapamayacağım. Konserli, bol konserli bir yaz beni bekliyor gibi görünüyor.
0: Irmak Arıcı TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Irmak Arıcı'yla Dünden Bugüne programının çekim arasında Müzik Sayfası ekibiyle bir araya geldi.
4: Aslında Dünden Bugüne derken sevgili konuklarımıza geçmişten de şarkılar söyletmek, onlardan geçmişten de şarkılar dinlemek istedik.
0: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.

Malatya, bölgesel müzik geleneklerinin güzelliği ve ikonik sanatçılarıyla tanınır. Bugün Malatya İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na geldim ve öğrencilerden Malatya'da müzik öğrenimin sınıf içinde ve dışında nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istiyorum. Gidin.

0: Usta sanatçı Ümit Sayın ve Ümit Sayın projesinin detaylarını Müzik Sayfası izleyicileri için anlattı.
1: Bu projede sadece eski şarkılar yer almayacak. 15 tane daha önce yaptığım, yıllar önce yaptığım, 35 yıl boyunca yaptığım şarkılar yer alıyor. Ama 5 tane de yeni şarkı koyuyoruz içerisine.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Samsun'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Bayhan ve Buray muhteşem konser performanslarına imza attı.
2: Ağlamakmış
0: basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatma Turgut, yaz sezonundaki planlarını açıkladı.
3: Tatil yapamayacağım. Konserli, bol konserli bir yaz beni bekliyor gibi görünüyor.
0: Irmak Arıcı, TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Irmak Arıcı ile Dünden Bugüne programının çekimleri sırasında Müzik Sayfası ekibiyle bir araya geldi.
4: Aslında Dünden Bugüne derken sevgili konuklarımıza geçmişten de şarkılar söyletmek, onlardan geçmişten de şarkılar dinlemek istedik.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık.

0: Ümit Sayın'la gerçekleştirdiğimiz sohbete Başarılı ismin ve Ümit Sayın projesinden bahsederek başlıyoruz.
1: 3-4 yıldır üzerinde çalıştığım bir projeydi ve Ümit Sayın projesi. İlk projemizi geçen Temmuz ayında Gökhan Türkmen'le yaptık. Gökhan Türkmen ve Ümit Sayın Dön Bebeğim okuduk. Yıllar sonra da bize okumak nasip oldu. Sonrasında Gül Beyaz Gül şarkısını Berkay Şahin'le birlikte seslendirdik. O da çok tatlı oldu. Onlar kendi sanatlarına göre yeni bir anlayışla parçayı yeniden düzenlediler. Bu arada Dön Bebeğim şarkısının düzenlemesini Serkan Ölçer yaptı. Genelde ben arkadaş kimle çalışıyorsak onların çalıştığı ekiple rahat ettiği insanlarla onlar ne hissediyorlar acaba diye bir serbest bıraktık onları o konuda. Gül Beyaz Gül de Çağrı Telkırvan düzenlemesini yaptı. Sonrasında Rubato ile Gülendam şarkısını yaptık. O da 93 senesinde Erdal Çelik tarafından ilk defa seslendirilmişti. Ve sonrasında

da Yesen Gidip diye yaptık Bengü'yle. Mustafa Ceceli yaptı düzenlemesini. Onu biraz daha hızlandırdık. Slow halinden çıkarttık. Bizim için de heyecan verici bir hale dönüştü. Ve en sonunda da Hicran şarkısını 96 yılından bu yana ilk ben okumuştum. Koray Avcı ile birlikte, Koray kardeşimle birlikte okumak nasip oldu.

0: projenin detaylarını anlatan Ümit Sayın, bu çalışmasının devamında hangi sanatçılarla bir araya geleceğini de Müzik Sayfası izleyicileri için açıklıyor.
1: Bundan sonrasında da tabii ki bu proje devam ediyor. 10 şarkı daha gelecek. Sırada işte Elif Buse Doğan var, Murat Boz var, Hande Ünsal var. Benim için sürpriz Murat Karahan oldu. Murat Karahan'la birlikte meşhur tenörümüz. Onunla bu projede sadece eski şarkılar yer almayacak. 15 tane daha önce yaptığım, yıllar önce yaptığım, 30 yıl boyunca, 35 yıl boyunca yaptığım şarkılar yer alıyor. Ama 5 tane de yeni şarkı koyuyoruz içerisine. Yeni yaptığım şarkılar da var, çok tatlı. Onlardan bir tanesini Murat'a teklif ettim. Murat Karahan'a, o da çok sevdi şarkıyı. Onu da bir yandan hazırlıyoruz. Bu şekilde devam ediyor.
0: Sohbette söz başarılı sanatçının müzik yolculuğuna geliyor. Ümit Sayın, Sezen Aksu ve MFÖ grubunun kariyerinde büyük dokunuşlara imza attığını söylüyor.
1: Ben şunu söyleyebiliyorum gönül rahatlığıyla. Müzikte benim beni doğuran Sezen Aksu'dur. Ama büyüten, eden, sonrasında tabii Sezen Hanım benim ilk gitarımı aldı. Sonrasında vokal hayatına da soktu, vokal de yaptım. Müzik konusunda annem Sezen Aksu, babam da MFÖ'dür benim. Her birinden aldığım dersler mi diyeyim, yoksa içerisinde öğrendiğim şeyler, her birinden farklı farklı dersler. En büyük olay müzik sevgisini, zaten içimde çok büyük bir şekilde vardı. Onu beklentisiz bir şekilde bana öyle bir aşı geçti. Yani hiç beklenti olmadan oturup benim şiirlerimi karıştırıp, ben söz yazmıyordum, Masar abi karıştırıp bir fikrini bana beyan etmesi bile benim için, 5 dakikasını ayırması bile çok büyük bir birikim. Hep

0: Ümit Sayın bu yıl kariyerinin 33. yılını kutluyor. Acaba usta sanatçı bu uzun müzik yolculuğunda ne gibi deneyimler kazandı?
1: 10. yılda beste ve söz yazarlığı konusunda bir forma oluşuyorsunuz, kendinizi geliştiriyorsunuz. Ama 10 ile 20. yıl arasında bambaşka bir şey yaşıyorsunuz. İçeride de değişimler oluyor. Yaptığımız eserlerde de farklılıklar oluşuyor. 20. yıl ve 30. yıl arasında olan şeyler bambaşka bir şey oluyor. Yani bu kendimle ilgili bu hikayeyi takip etmek, Ümit'in hikayesini takip etmek benim çok hoşuma gidiyor.
0: Sevilen isim, TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Ümitli Şarkılar programının sunuculuğunu da üstleniyor. Biz de Ümit Sayın'a programın detaylarını soruyor ve sohbetimizi noktalıyoruz.
1: Bir 13 bölüm çektik. İnşallah yine yayın dönemi de devam edeceğiz. Benim kamerayla ilgili haşır neşir, o biraz fobim vardı böyle. Tabii ki çıktı olan programlarla alakalıydı. Televoleler, şunlar bunlar var o dönemlerde. Heyecanlı, garip garip sorular soruyorlar. Siz de o anda ben pek dikkatimi veremiyordum o tarz şeylere. O bir kere beni Ümitli Şarkılar programında kendimi daha rahatlamıştı. Biraz da yaşla da alakalı herhalde bu. Kendimi daha rahatlamış buldum. Onun için tabii ki çok sevdiğim arkadaşlarımı konuk ettim. Programın sunuculuğunu yapıyorum. Arkamda çok tatlı bir orkestram vardı. 6-7 kişilik bir orkestram var. Onların eşlikleriyle, geçmiş günlere giderek, o zamanı tekrar yaşayarak şarkı söylemeyi çok seviyorum. Gelen konukla, arkadaşlarımla da birlikte de şarkı söylemekten de çok büyük keyif ve mutluluk aldım. Mutluluk duydum. Çok güzel bir 13 bölüm akıp gitti. Biz çok mutlu olduk. Bütün ekibimiz de çok mutlu oldu. Tabii ki bu tek başıma olan bir şey değil. Oradaki ışığımızı yapan, ses düzenimizi hazırlayan, sağ olsun Dilaraman'ın da vardı. Orada Volkan Bey, Kenan Bey hepsi çok sağ olsunlar. Çok güzel bir ekiple bizi bir araya getirdiler. Sağ olsunlar. Bütün ekip güzel bir enerjiyle birleşince çok şahane bir enerji çıktı.

Müzik sayfası haber turuyla devam ediyor. Hangi sanatçı nerede sahne aldı, kimler kameralar karşısına geçti? Sizler için derlediğimiz haber turu başlıyor. Haber turumuzun ilk durağında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun'da sahne alan Bayhan var. Sevilen isim Tiryakinim şarkısını Samsunlu hayranları için seslendiriyor.

Bayhan gibi Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun'da konser veren bir diğer isim olan Buray'ın sahnesine uzanıyoruz şimdi de. Sevilen popçu binlerce dinleyicisine müzik dolu bir gece yaşatıyor.

0: turumuza Kültür Yolu Festivallerinin ardından İstanbul'da özel bir etkinliğe katılan Elif Buse Doğan'la devam ediyoruz. Genç şarkıcı her sahnesine özel olarak hazırlandığını anlatıyor.
1: Sahneye özel hazırlanıyoruz. Her sahneye nasılsa, ne kaldırıyorsa profesyonel bir ekiple çalışıyorum. Ve kendimi en iyi hissettiğim şekilde sahneme hazırlanıyorum. Sonrası tabii dinleyicinin takdiri. Çok da beğeniyorlar bence. Sahnede güzel duruyor.

0: Fatma Turgut da bu özel davete katılan isimler arasındaydı. Türk rock müziğinin sevilen ismi bu yaz tatile çok fazla vakit ayıramayacağını söylüyor.
1: Bu yaz, geçen yaz birazcık tatil yapmıştım. Bu yaz pek tatil yapamayacağım. Konserli, bol konserli bir yaz beni bekliyor gibi görünüyor.

0: Objektiflerimizi Elif Buse Doğan ve Fatma Turgut'la aynı geceye katılan Semih Cenk'e çeviriyoruz. Başarılı isim nasıl bir yaz dönemi geçireceğini anlatıyor.
1: Şu an için bir tatil planım yok. Biraz daha çalışacağız, ondan sonra bakalım yaparız. Elif.
0: Haber turumuzda Hande Ünsal'ın yanındayız şimdi de. Genç popçu Temmuz ve Ağustos aylarında farklı şehirlerde konserler vereceğini belirtiyor.

0: Temmuz'da zannedersem 12 tane şehir gezeceğiz. Ağustos'ta 10 tane şehir gezeceğiz.
1: Turumuzun son durağındaki isim Altay oluyor. Başarılı isim, genç şarkıcıları ve günümüz müzik tarzlarını çok beğendiğini ifade ediyor.
2: Ben çok başarılı buluyorum arkadaşlarımı. Yani kardeşlerimi diyeyim. Onların şarkılarını söylemekte de çok keyif alıyorum söylerken. Çünkü yaptıkları işi çok başarılı buluyorum. Yani diğer başka eleştiren sanatçıların aksine dinleyicileri var. O dinleyicilerini de çok iyi tutabiliyorlar. Çünkü şarkıları çok güzel.

Müzik Sayfası ekibi TRT Müzik ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Irmak Aracı'yla Dünden Bugüne programının sunucusu ve şarkıcı Irmak Aracı'yla bir araya geldi.

0: Irmak Arıcı ile gerçekleştirdiğimiz sohbete TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Irmak Arıcı ile Dünden Bugüne programından bahsederek başlıyoruz.
1: Aslında dünden bugüne derken sevgili konuklarımıza geçmişten de şarkılar söyletmek, onlardan geçmişten de şarkılar dinlemek istedik. Çünkü ben nacizane türküleri çok seviyorum, nostaljiyi çok seviyorum. Bunun da genç kuşaklara aktarılması için bizim rolümüzün çok büyük olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle bir isim koyduk ve konseptimiz de hem günümüzden hem geçmişten birbirinden güzel, keyifli türküler, nostaljik şarkıların yer aldığı bir program oldu.
0: Genç şarkıcı program öncesinde bir takım ritüelleri olduğunu da müzik sayfası izleyicileri için anlatıyor.
1: Yani aslında çok heyecanlanıyorum. Kendimce böyle ritüellerim var, dua ediyorum işte biraz kendimi böyle daha sakinleştirmeye çalışıyorum. Yani keyifli bir deneyim, bana bahşedilen çok güzel bir şey. TRT Müzik ekranlarında olmak gerçekten çok gurur verici bir şey. Ama bazen tabii ki zorlandığım oluyor. Elimden geldiğince tolere etmeye çalışıyorum. Profesyonel bir şekilde programımızı yapmaya çalışıyoruz. Kapını

0: Sohbette söz Irmak Arıcı'nın İlaç isimli şarkısına geliyor. Genç popçu bu parçanın sözlerini ilk olarak bir peçeteye not ettiğini söylüyor.
1: Bir peçeteye yazdım, kalem rica ettim arkadaşlardan. Onlar da getirdi, İlaç şarkısı öyle çıktı. Benim çok keyif aldığım bir şarkıdır İlaç. Yine tekli yayınlanmış bir şarkıdır.

0: Her sanatçının kariyerinde dönüm noktası olan bir şarkı vardır. Biz de Irmak Arıcı'ya hangi şarkısını kendisi için bir dönüm noktası olarak gördüğünü soruyoruz.
1: Ben bir veteriner hekimiydim. Tabii ki hala öyleyim ama yani sanat dünyasında yoktum ve ben alaylı olarak piyasaya nacizane giriş yaptım. Gece Gibi Gönlün Bir Yerde benim hayatımı değiştirmiş bir şarkıdır. O şarkıya çok şey borçluyum. O şarkıdaki duygularıma çok şey borçluyum aslında. Çok saf ve çok temiz duygularla yazılmış bir şarkı.

0: Irmak Arıcı'nın dinleyicileri, sevilen ismin son zamanlarda duygusal şarkılar yerine daha hareketli parçalar yayınladığını söylüyor. Acaba başarılı popçu bu konu hakkında ne düşünüyor?
1: Yani ben aslında daha duygusal şarkıları söylüyorum ve yazıyorum. Doğru söylüyorsunuz. Ama şimdi çıkacak olan şarkım yine hareketli. Yazım biraz o işte güller açıyor, işte çiçekler geliyor, yeşillikler falan. Hareketli şarkıların daha çok motivasyonumuzu arttırdığını düşünüyorum. O yüzden bu yaz da hareketli şarkı gelecek. Ama sonrasında yine kışa doğru benim o melankolik tavırlarıma geri döneceğiz.

0: Gerçekleştirdiğimiz sohbette son olarak Irmak Arıcı'nın geçtiğimiz dönemde yayınladığı Akustik Şarkılar projesine değiniyoruz. Başarılı isim, akustik projelerde yer almaktan büyük bir keyif aldığını belirtiyor.
1: Akustik şarkıları yapmak tabii ki keyifli, yani farklı bir soundta aslında hali hazırda olan şarkıları gün sonunda coverlıyoruz. Kendi şarkılarımı da coverladım. Yine birçok sanatçı dostumun, sanatçı üstadlarımızın söylediği şarkıları da coverlamış olduk. Akustik projeler çok keyifli. Ben de içerisinde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Tekrar neden olmasın? Tekrar bir akustik proje yapabiliriz.

Müzik dünyasında hangi şarkılar yayınlandı, hangi klipler müzikseverlerin beğenisini topladı? Haftanın yeni çıkanlarını sizler için mercek altına aldık. Yeni çıkanlar listemizin ilk ismi Fettah Can oluyor. Başarılı sanatçı, Bu Aşkın Katili Sensin isimli şarkısını senfoni orkestrası eşliğinde seslendirdi ve dinleyicileriyle paylaştı.

Listemize Gökhan Özen ve Demet Akalın ortaklığıyla devam ediyoruz. Başarılı ikili, geçtiğimiz dönemlerde sadece Demet Akalın'ın sesinden dinlediğimiz Nazar şarkısını günümüz pop sound'uyla yeniden seslendirdi.

Özgür Can Çoban, Anadolu'ya Çağrı albümünün 3. şarkısı Yazımı Kışa Çevirdin parçasıyla listemizdeki yerini alıyor. Genç isim yeni çalışmasını canlı performans klibi eşliğinde yayınladı.

0: Çölün rüzgarla dans ettiği, kopuzun tellerinden yükselen ezgilerin göğe karıştığı bir coğrafya, Astana.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Atayurt, Kazakistan'dayız. Özbek

0: Türkistan'dan Rumeli'ye bugün TRT Müzik'te.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Jestini her yere taşıdım. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
1: En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Evet, merhabalar efendim. TRT Müzik ekranlarında müziğin kalbinin attığı başka sahneye hoş geldiniz. Ben İsmail Özkan.
1: Birbirinden güzel şarkılarla, türkülerle ve dillerden hiç düşmeyen eserlerle evinize konuk olmaya geldik efendim. Biz hazırız. Umarım sizler de bu güzel yolculuğa hazırsınızdır.
0: Evet efendim, az önce sözleri ve bestesi Kemal Taşçeşme'ye ait Yüreğimden Vurdun Beni ile evet programımıza başladık. Anadolu'nun sıcaklığına uzanan dopdolu bir repertuar hazırladık sizler için.
1: Evet, şimdi sırada sözlerini Ali Tekin Türen'in yazdığı, bestesi de yine Kemal Taşçeşme'ye ait çok güzel bir eser var. Bazen insanın söylemediğini bir şarkı söyler İsmail. Bizim programımızın sloganı oldu.

0: Evet efendim, arabesk. Efendim arabesk sadece bir müzik türü değil. Bu coğrafyanın sevinciyle, hüznüyle, umuduyla yorulmuş bir hayat hikayesidir. Evet, başka sahnede biz o hikayenin hiçbir sayfasını eksik bırakmıyoruz efendim. Arabesk de bizim, türkü de bizim, sanat müziği de bizim. Çünkü müziğin her rengi değişse de duygusu asla değişmez. Şimdi o duyguyu Anadolu'nun kadim ezgileriyle efendim sürdürmeye devam ediyoruz. Evet, ne söyleyeceksin sevgili Canan bize?
1: Şimdi öyle bir eser var ki İsmail, benim dinlemekten de söylemekten de çok keyif aldığım bir eser. Umudu da hüznü de aynı ezgide buluşturuyor adeta. Güle yel değdi diyeceğiz.
0: Evet, sahne senin.

0: Ağzına gönlüne sağlık.
1: Sağ ol İsmail. Şimdi biraz tempoyu yükseltelim mi, ne dersin?
0: Vallahi iyi olur.
1: Durmadan devam edeceğiz ama.
0: Tamam. Çünkü bildiğim kadarıyla sırada 3 tane eser var. Efendim birbirine öyle bağlanıyor ki ayırmamız, gönlümüz razı olmadı ayırmaya.
1: O zaman buyurun. 3 tane birbirinden harika eser sizlerle efendim.

0: Kınalar yakıldı. Yakalım. Düğüne hazırız.
1: Şimdi artık düğünler, nişanlar, eğlencenin vakti. Hayırlısı niyetimiz diyoruz efendim. Evet, yeni bir single'ımız çıktı. Şu anda beğenildiğini düşünüyorum. Çünkü sözleri de tam güzel bir düğün, nişan, kına, kız isteme. Öyle güzel bir şarkımız geliyor. Evet.
0: Ben ezberledim. Yerinden eşlik edeceğim sana.
1: Evet. Hayırlısı niyetimiz efendim.

0: Teşekkürler, sağ olun.
1: En sevdiğim türküyle finali yaptın.
0: Başka sahnenin ilk bölümünden beri bunu lütfen oku Canan dedi. Bugüne nasipmiş, beğendin mi?
1: Beğenmez miyim? En çok sevdiğim türkü.
0: Ah, ne mutlu.
1: Evet, bir başka sahnede buluşuncaya dek sağlıcakla kalın efendim. Hoşça kalın.

Malatya, bölgesel müzik geleneklerinin güzelliği ve ikonik sanatçılarıyla tanınır. Bugün Malatya İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na geldim ve öğrencilerden Malatya'da müzik öğrenimin sınıf içinde ve dışında nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istiyorum. Gidelim.

0: bilmiyor mu? Davet ediyorum Yıldız Efendim sevgili Aydan Kaya'nı biliyorsunlar.
1: Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar.

Ben Audrey Wozniak, Texaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Malatya, bölgesel müzik geleneklerinin güzelliği ve ikonik sanatçılarıyla tanınır. Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen son deprem felaketlerinden sonra bile yerel müzisyenler yeniden inşa etmek ve müziklerini paylaşmaya devam etmek için yollar buluyorlar. Bugün Malatya İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na geldim ve öğrencilerden Malatya'da müzik öğrenimin sınıf içinde ve dışında nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istiyorum. Evet, Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz. Ben Audrey Wozniak. Keman sanatçısıyım. Aynı zamanda Apple Music olalım. İlk kez Malatya'ya geliyorum.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Sizi tanıyabilir miyim acaba?
2: Tabii. Ben Pınar Girişen. İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda okuyorum. Üçüncü sınıfım. Aslen Urfalıyım.
3: Ben Burak Şay. Malatya Doğanşehir Kovat kasabasında doğdum, büyüdüm. İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı ikinci sınıf öğrencisiyim.
4: Ben Cemşah Karakuş. Malatya Arguvanlıyım. İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı 4. sınıf öğrencisiyim.
5: Ben Anıl Canal, Malatyalıyım. Devlet Konservatuarı 3. sınıf öğrencisiyim.
6: Ben Emre Keskin, Malatyalıyım. İnönü Üniversitesi Müzikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Sizlerin etkinliğinde bulunmaktayım.

0: Olmaktan gerçekten onur duyuyorum. Hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş buldum. Bu sınav sorusu değil. Bu kendi merakımdan soruyorum. Malatya müziği nasıl bir şey? Malatya neler bulunur? Ama biraz sınav sorusu gibi geldi yine de.
2: Malatya'da hocam bizim yani Arguvan'ı tabiriyle amanı yamanı çok türküler olur.
1: Sizden bir eser dinleyebilir miyim?
2: O zaman amanı yamanı bir bol bir yüzünü ay söyleyebilirim.
1: Evet, bir örnek sunarsınız. Evet. Ne mutlu bana.

Ağzınıza, yollarınıza sağlık. Bence tam örnek sunmuşsun. O zaman sizden bir eser daha dinleyebilir miyim?

0: şekilde.
1: Belgelerinize sağlık. Çok güzel oldu. Bir eser daha dinleyebilir miyim sizin? Ben size eşlik etsem olur mu? Bana bir sınav olsun. Yeni öğrendim bir eser olarak.

0: Ağzına, ellerinize sağlık. Yani. Çok çok güzel oldu.
1: Siz de çok güzel eşlik ettiniz hocam.
0: Yani puan almasam bile yetişmeye çalışacağız ama. İyi, çok keyif aldım. Teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederim hocam.
0: Malasya repertuarına dönelim. Evet. Ne söylemeyi düşünüyorsun? Ne çalmayı
1: hocam, biraz önce söylediğim gibi amanı yamanı bol türkülerimiz de var. Çok eğlenceli, alkış çaldıran türkülerimiz de var. Onlardan iki tane türkümüz var Antrakımın.

0: Yani siz getirdiniz herhalde.
1: Doğru mu anladım? Biz kokmuyor.
0: Yani boyanmışmış getirmiş. Yani kayısı getirmiş. Malatya. Bizim kayısılarımız kokulu doğru, olduğu
2: evet.
0: için.
2: Evet, evet.
0: Yani elleri diyor mis kokuyor.
1: Jeton düştü, tamam anladım. Yemişmiş zaten hocam bir diğer adım. Yani...
2: Anladım. O zaman müziği duralım. Ne bir eser daha alalım mı? Ne söylemeye
1: düşünüyorsun? Sen gelmesin, sen Agiban'a gidemeyin.
2: Tamam. Buyurun.

0: Ağzına sağlık, ellerinize sağlık. Bir son ister hep birlikte çalışsak.
1: O zaman şöyle yapalım, Malatya'mızın Güzulep ilçesi Akçadağımızın türküsü var. Onu okuyalım.
2: Tamam.

0: Ellerinize, ağızlarınıza sağlık.
1: Çok sağ olun.
0: Özellikle yoğun sınav hapsında beni ağırladığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
2: Gurur duyduk hocam.

0: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde Jest yapan bir kart var. Bundan sonra Jest nerede? Ben orada.
1: Jestini her yere taşıdım. Mest oldum. Bankartın Jest oldu.
0: En çok Jest yapan kart. Jest kart.

0: Sizlere Üstad merhum Muhlis Akarsu'dan bir türküyle merhaba dedik. Bugün dost yaralanmış dedik. Zamaneyi açtık efendim. Ne diyorsun sevgili Uğur?
1: Evet, açtık gördüğünüz gibi zamane açıldı.
0: Evet.
1: Muhabbet açıldı. Ve tüm değerli zamane ekibi burada sizlerle birlikte efendim. Seyircilerimizin karşısında sizlerleyiz efendim. Çok sağ olun, var olun. Hepiniz hoş geldiniz zamaneye.
0: Evet. Koca Yörük, nereye gidiyorsun?
1: Sen bana bırakırsın her yere giderim. Yani öyle bir...
0: Aa, doğru, sana yetişmek çok zor ama
1: Teşekkür ederiz.
0: sen bir söyle bakalım rotamızda neler var?
1: Şimdi bugün ilk olarak Balıkesir Sındırgı'ya gideceğiz efendim. Meşhur Sındırgılı kardeşler bilenler vardır belki o bölgenin üstatlarından. Ali ve Abdullah Akgün'den Haccam çaylar yaptın mı diyeceğiz önce. Onu demeden önce de çok uzak değil Uşak'tan, Banaz'dan misafirlerimiz var. Halk Eğitim Merkezi aramızda.
0: Hoş geldiniz
1: Sağ
0: efendim.
1: olsunlar. Bu hafta bizleri yalnız bırakmadılar. Oradan geldiler. Bu eseri de onlara hediye etmiş olurum yakın bölge kültürü olarak.
0: Armağan olsun.
1: Sağ olun. Sındırgılı kardeşlere de buradan selam yollayalım. Ve bölgeye, tüm bölgeye selamlar gönderelim efendim. Tabii Haccam Türklerde olmazsa olmaz. En fazla geçen isimlerden biri, kız isimlerinden biri Haccam. Özellikle Ege yöresinde bakarsanız Haccam çok fazla geçer. Tüm Haccalara hediyemiz olsun bu. Aramızda varsa bilmiyorum Hatice'ler. Arkasından da Orta Anadolu diye geçiyor. Pınar'ın başında Destin varmış. Ama ben küçükken Burdur köy düğünlerinde de bunu duyardım hep. Yöresi artık Türkiye'ye mal olmuş bir türkü diyelim. Pınar'ın başında Destin varmış diye. Türküyü de arkasına bağlayalım bakalım efendim. Şöyle gımıldanmak isteyenler de yerinde şöyle hafifçe gımıldanabilir. Sıkıntı yok.
0: Evet.
1: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Haydi çalalım söyleyelim.
1: Bir ki, bir ki, bir ki, son.

Sincan'a, Kütahya, Balıkesir'e, Manisa'ya, her yere selamlar. Şimdi başında kısa bir intro var. Onlar kendi işlerinde hallediyor onu. Biz karışmıyoruz şimdi. Haydi bakalım.

0: Teşekkürler, sağ olun. Allah kimseyi sevdiğinden ayrılmasın. Kimseyle de muhabbetini sona erdirmesin efendim. Benim çıkardığım sonuç bu türküden. Sağ olun, var olun.
1: Eyvallah, yaşa koca yörük. Efendim, nasıl gidiyoruz? Her şey yolunda mı? Süper. Şimdi ben Deniz bir eser seslendireceğim. Pardon, iki eser seslendireceğim. İlki Musaroğlu Üstad'dan gelecek. Dağların ardında kuzum, derdimiz gizlidir bizim diyeceğiz. Arkasından da böyle yine yerimizde fıkır fıkır oynayabileceğimiz, tempo tutabileceğimiz çok güzel bir türkü var. Dam başında sarı çiçek, Feridem diyeceğiz efendim. Bizlere eşlik ederseniz çok seviniriz. Sağ olun.

0: Eyvallah.
1: Ağzına sağlık Umut'cum.
0: Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim.
1: Tüm orkestranın eline sağlık.
0: Hadi bakalım.
1: Arada dertleniyoruz, arada oynuyoruz. Evet. Bizim bütün türkülerimiz dertli. Sözleri dertli aslında. Bazen o dertli türküleri bakıyoruz oyun havası olmuş. Bir şekilde sindirmek için oyun havası olarak da böyle düğünlerde oynuyoruz. Bakarsanız şimdi dam başında sarı çiçek değil mi sırada?
0: Evet. Bunda da bir ayrılık var. Ya da
1: sözleri
0: işte
1: dinlesek hepsi dertli, ağlarsınız sözleri. Ama işte Anadolu böyle. Haydi bakalım.
0: Haydi bakalım. O zaman biraz hareketlenelim.

0: Eyvallah.
1: Ellerinize sağlık canlar.
2: Harika. Ürgüp'e uzanmış olduk. Refik Başaran ustayı da rahmetle anıyoruz efendim. Ürgüp Nevşehir türkülerinin üstadı.
1: Ruhu şad olsun.
2: Hatta Kayseri'ye kadar uzanan bir üstad. Ondan sonra da diğer bir üstada geçelim efendim. Türküleri gerçekten Anadolu'da dilden dile yayılmış ustalarımızdan birisi. Aşık Ali Nurşani ustamızdan bir eser gelecek şimdi. Kendisine buradan saygılarımızı, selamlarımızı gönderelim. Bir alkışlarınızla şöyle. Ve değerli oğulları Engin Nurşani'yi rahmetle anıyoruz. Evet. Ondan da dinlediğimiz bir eserdi.
1: Çok kıymetli bir üstadı genç yaşta kaybettik. Ruhu şad olsun. Çok da severek dinlerdim ben de Uğur. Bu türküyü de onun ruhuna gönderelim, armağan olsun. Çok da belki biliyorsunuz, ben anons edeyim mi?
0: Olur, olur tabii ki.
1: Zaman mı hızlandı, vakit bir başka?
0: Evet.
1: Geceyi kaybettim, günler yabancı.
2: Dilimiz döndüğünce söyleyeceğiz. Bu türküyü de benden isteyen değerli kardeşim, dostum Sadık Kılınç'a da buradan selamlarımı gönderiyorum. Selamlar. Hep beraber söylüyorduk. Sadık. Dedi ki bunu benim için okur musun? Ona gelsin.
1: Haydi bakalım. Arkasından bir şey söyleyecek misin?
2: Bakalım, sürpriz olsun o da.
1: Haydi bakalım. İstiyorsan bozayım sürprizi, söyleyeyim.
2: Yok,
1: ya.
2: Yok, bozma.
1: Peki.
2: Olmaz.
1: Tamam.
2: Yani sürpriz derken yani bir türkü tabii ki de. Sürpriz olsun. Bugün öyle içimden geldi, sürpriz olsun dedim.
1: Hadi bakayım.

0: Yaşa.
1: Teşekkürler efendim. Şimdi bir halay moduna geçeceğiz. Tabii bu da olduğunuz yerde halay çekebilirsiniz. Çekmek isteyenler varsa
0: buyursunlar.
1: Biz bekleriz, bakarız yani buradan. Halayı da görerek çalarız. Böyle oynayanlar, gımıldananlar oldu mu biz çalmayı çok seviyoruz yani. Enerjimiz 5 katına çıkıyor. Öyle düşünün. Olduğunuz yerde şöyle halay çekebilirsiniz efendim.
0: Vallahi eve melek olarak gidersiniz. Çekin.
1: Evet. Zaten meleksiniz ya, öyle sıkıntı.
0: Haydi bakalım.
1: Yok. Hazır mıyız? Herkes hazır mı? Umut?
2: Ben hazırım.
1: Ama Esla yapacaktın ya.
2: Ben hazırım.
1: Hiç hazır gibi durmuyor.
2: Ben hazırım.
1: Haydi bakalım. Tezinesini hazırlamamışsın.
2: Sen say.
1: Biliyor musun?
2: Ben hemen girerim.
1: Haydi bakalım. Son 2 3

Ömer Altuntaş.

0: edem, ev barkı terk
1: edem. Teşekkürler. Bu halay spontane oldu. Bu yoktu. Provada falan almadık bunları. O yüzden hatalar olduysa affola efendim. Nasıl geldi oraya? Teşekkürler. Ama ben şöyle düşünüyorum. Siz bu spontane şeyleri seviyorsunuz zaman dedi. Öyle çalışılmış şeyleri sevmiyorsunuz değil mi? Doğru mu?
2: Böyle irticalen içimizden geliyor bazen.
1: Sağ olun. Önemli olan doğal olmak. Gönlümüzden estiği gibi böyle geldi. Değerli üstadlara. Efendim? Bugün sen gımıldandın yeter işte bize.
2: Halayda gımıldanmadın mı ya? Halayda gımıldanı verdik işte.
1: O farklı gımıldanacak anladım ben onu.
2: Bir başka programda da gımıldanı
1: efendim,
2: veririz.
1: Efendim şöyle üstadlara alkışlar sırayla.
2: Ellerinize sağlık. Evet. Nasıl, güzel gidiyor muyuz? Her şey yolunda değil mi?
3: Eyvallah.
2: Efendim şimdi Mersin Mut'a doğru gidiyoruz. Şu dağların yükseğine erseler diyeceğiz. Arkasından da hemen Sivas'a geri döneceğiz. Hacelobası diyeceğiz. Hep beraber çalar söyler miyiz? Hadi bakalım.

0: Sağ olun, var olun. Ağzına sağlık. Ellerinize sağlık. Hadi bakalım.
1: Şimdi Umut, kendi memleketine gidiyorsun diye düşünüyorum ben.
0: Tabii, Sivas'ta benim memleketim sayılır yani.
1: Sayılır derken?
0: 2011'den beri öyle.
1: Peki.
0: Epeydir de evliymişim. Yani yaşıma göre çok.
1: Ama şimdi şöyle de bir söylenti var. Tabii bu söylentiler sürekli bize geliyor. Tokat Yaylası türküsü aslında Kayseri'ndir, Hunat Mahallesi'dir.
0: İşte.
1: Haceli Obası ile ilgili Kırıkkale'nindir diye söylentiler var. Buna biz karar veremeyiz efendim. Bu tarihsel bir süreç.
0: Evet.
1: Ama Kırıkkale'de de Haceli Obası olarak geçen bir eserimiz diye düşünüyorum. Hı hı. Tabii ki repertuara Sivas olarak girmiş. İhsan Öztürk hocamız.
0: Evet. Derlemiş.
1: Derlemiş, kaynaklık etmiş, repertuar almış.
0: Evet.
1: O konuları biz bilemiyoruz. Hani siz bize bu aslen şuradan türküsüdür yazdığınız zaman
0: aslında
1: bizim ona müdahale olma şansımız yok. Tarihsel 100, 200, 300 yıllık, 400 yıllık türküler, varyant. Zaten Sivas'ta Kırıkkale'nin adı arası çok uzak, Kırşehir'in arası çok uzak yerler.
0: Değil.
1: Değil.
0: Biz Sivas'a derleme çalışmalarına gittiğimizde de sevgili abimiz Mehmet Erdoğmuş'la da bir araya geldik. Bu türküyü kendisi de Sivas'tan olduğunu, hatta kendisi de kaynak kişilerinden bir tanesi, bunu doğruladı. Ama şimdi şöyle bir şey var efendim, türküler insanlar gibi, canlılar gibi yaşıyorlar onlar da.
1: Geziyorlar.
0: Geziyorlar. Bunlara hani bu bizimdir, bu sizin değildir demek çok da doğru değil zaten. Kimin gönlünden geçiyorsa, kim o türküyü kendi gönlüne sığdırıp kendinden bir şeyler bulabiliyorsa, türküler hepimizin ortak paydaları.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şu şura türküsü, bu bura türküsü diye çok fazla sınırlandırmaya gerek
1: çok
0: yok.
1: Kim sahip çıkıyorsa efendim o türkü oranındır bence. Evet. Ben öyle düşünüyorum.
0: Hadi bakalım. Haceli Obası'nı söyleyelim.

0: Eyvallah.
1: Ağzına sağlık Umut'cum.
0: Eyvallah. Şakir ne yaptın öyle sonda ya?
1: Şakir öyle şeyler yapar.
0: Ne yaptın hiç bugün sesin çıkmıyor.
1: Şimdi ben seyircileri arada seyrediyorum. Yarısı Şakir'e bakıyor, yarısı bize bakıyor. Ne edecek acaba diye.
2: Abi bir sen...
1: Uzaklaşıyor iyice. Tabii bu taraftaydı. Bugün bu tarafa geçti.
2: Ben bir sene daha yakınım sana.
1: Yakınsın doğru.
2: Bak Berat abi bak Taner'e gitmiş. Abi beni görüyorsun değil mi?
1: Ya abi adam göndermişsin köşelere. Kendin ortaya çıkmışsın.
2: Olsun abi biz köşeleri vururuz. Ederse.
1: Bunun hazırlanması bile bir saat sürüyor. Davulu oradan bir şeyler çıkarıyor. Süpürgeye art arasından bu kaşık çıkaracak. İşte böyle bir Şakir. Adıyla uyumlu.
2: Sağ ol.
1: Efendim. Biz şimdi repertuar hazırlıyoruz. Daha bir dakika falan tutmuyoruz biz. Hani programı dolduruyoruz ama şimdi ne yazık ki dakikamızda eksiklikler var. O yüzden normalde son eserimize gelmiştik. Final türküsünü söyleyecektik sizler için. Ben şimdi bir istek isteyeyim Umut'tan. Umut'la beraber biz onu artık provasız irticalen çalalım diyorum Umut. Olur
0: vallahi
1: mu?
0: Vallahi ben çalarım. Hadi gönder gelsin.
1: Hepinizin bildiği bir türkü.

0: Ümit Yılmaz'la Doğaçlama yarın TRT Müzik'te.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Jestini her yere taşıdım, mest oldu. Bankartın jest oldu.
1: En çok jest yapan kart, jest kart.

Bağlama Türk müziğinde çok önemli bir enstrüman. Bizim kültürümüzü anlatan tek enstrümanımız diyebilirim. Sokakta bir kadının bağlama çaldığını gördüklerinde insanlar bundan etkilendiklerini bir şekilde belli ediyorlar. Çünkü çok yaygın değil sokakta bağlama çalan bir kadın olması. Bizi anlatabilen tek şey yine bizim dilimiz. Biz de kendi dilimizle anlatalım derdimizi istiyorum.

Ben Serap Şahin, Sivas doğumluyum. Müziğe çocuk yaşlarda ailemin desteğiyle birlikte, yani içinde doğdum diyebilirim. Sivas'ta hemen hemen her evde bir bağlama, şarkı, türkü vardır. Bizde de süreç o şekilde gelişti. Yaklaşık 10 yıldan beri müzikle iç içeyim. Diğer şehirlerde pek müzik yapma şansım olmadı. İstanbul'da müzik yapmak, herkesinden insana her türde müzikle ulaşabiliyorsunuz. Onların beklentileri dahilinde de bir takım repertuarlar düzenliyorsunuz. Bu da müzikal anlamda biraz daha gelişiminizi, araştırma yapmanızı sağlıyor. Bu anlamda İstanbul benim için sokak müziği adına çok güzel bir şehir, çok zengin bir şehir.

0: O zamanlar henüz daha belediyemiz tabii ki izinli bölgeleri daha açmamış. Ben de bir kuytu köşede yeni aldığım amfiyi deniyorum böyle. Bir baktım arkamda birisi beni dinliyor. Ama ben bir şey çalmıyorum yani. Dedim herhalde Karadeniz parçası sever, bir Karadeniz parçası söyledim. Bir baktım söylemeye başladı da. Muhabbet etmeye başladık. Bir insan ne kadar iyi söylerse söylesin, eğer düşünce yapınız tutmuyorsa onunla hiçbir şey yapamazsınız.
1: Neşet Usta'nın bir sözü vardır. Kötü insanların türküleri yoktur diye. Git yanına otur vesaire. Şimdi Cihan'la da ben çok kötü negatif bir gün geçiriyorduk. Bir bakıma böyle hani bir yer bulalım dünyadan uzak kafasında. Evet, Cihan o gün orada dünyadan uzak bir yer bulmuştu kendine ve yanında bir boşluk hissettim. Evet dedim, ben de gidip bu boşluğu doldurmalıyım.

Ben Sait Özbey, Gaziantep'liyim. Drama ve oyunculuk mezunuyum. Müziğe başlamam aslında konservatuardan önce bir şeyleri anlatmak isteme sebebim vardı. Bir şeyleri belki de haykırmak istiyordum. Ve bunun en güzel yolu da müzikti. Çünkü o kadar çok şarkı, o kadar çok beste var ki ve onların bir cümlesi o kadar sizi iyi anlatabiliyor ki onu normal bir şekilde çıkıp bağırsanız deli mi ya bu derler. Ama bunu şarkı içerisinde söyleyince yüreğine dokunduğum kim varsa o gelip yanıma oturuyor. En sevdiğim de bu oluyor zaten.

efsane duyguları müzikle birlikte insanlara paylaşımdan dolayı daha etkileşim içinde mi oluyoruz diyeyim o şekilde. Ve bu iyi hissettiriyor. Motivasyon sağlıyoruz bu şekilde. Türkü söylüyorum mesela. Birinin kalbine dokunduğunu görüyorum oradan. Gelip teşekkürlerini iletmesi, o türküye eşlik etmesi, tekrar başka bir şeyler istemesi. Her gün gelen insanlar var mesela bizi dinlemek için. Güzel dostluklar ediniyoruz bu şekilde. Karşı tarafın da yüzünde bir tebessüm oluşturabildiğimiz için bu da ekstra bir mutluluk. Bedava mutluluk benim için. Bir

daha özgürleşmiş hissediyorum. Kendi alanımı yaratmış hissediyorum. Bizi dinleyen insanlar da destekliyorlar. Bir nebze bu İstanbul'un kargaşasından, iş stresinden vesaire onları kurtarmış hissediyoruz. İnsanlarla birebir ilişkilerim müzik sayesinde daha fazla geliştiğini hissediyorum. Bu bireysel muhabbetler müzik sayesinde daha kaliteli bir hal alıyor.

0: Teşekkür ederiz.
1: Bir şeyler üretmem lazımdı. İlla bir özel tiyatro veya bir diziye girmek için evde beklemektense... Şimdi mesela benim bir projem var. Sokak tiyatrosu yapmayı planlıyorum. Böyle Shakespeare'in soneleri, monologları. Bunları müzikle harmanlayıp öyle sunmaya, öyle şeyler üretmeye çalışıyorum daha çok. Kilit cümlem üretmek diyebilirim. Çünkü ürettikçe kendimi var hissediyorum. Bu dünyada yaşadığımı ancak o zaman hissediyorum ben.

geleceğe dair müzikle ilgili planım aslında dediğim gibi ben oyunculuk çıkışta olduğum için hep ana hedefimde bunları nasıl harmanlayabileceğimi, nasıl birlikte kullanabileceğimin peşine düşüyorum. Tiyatroda öyle bir şey var ki size bütün o işte dans, müzik, şan o kadar güzel birbirinin iç içe geçirip yapboz parçası gibi sunarsanız aslında o zaman müzik de asıl tadını daha çok vermeye başlıyor.

müzik yaparken bütünleşmiş hissediyorum ya. Hani boşlukta bir yanınız vardır. Bazen böyle uzaklara dalarsınız. Belki de ben sırf dalmamak için daha çok müzik yapıyorum. Daha çok şarkı söylüyorum. Daha çok gönüle dokunmaya, kendi gönlüme dokunmaya çalışıyorum bir nevi de.

Müzik hani evrenseldir. Ama tabii ki parçaların tarzları farklıdır. Ben olabildiğince çok tarzda parça söylemeye çalışıyorum. Çocuklar geldiğinde arkadaşım eşlik söyleyerek onlarla dans etmeyi çok seviyorum mesela. Çünkü bazen insanların yani asık suratlarındansa o çocuğun bir gülümsemesi beni daha tatmin ediyor.

0: hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
1: Küçük emo.
0: Tabii tabii küçük emo. Bak bir gün şey yaparım sana, posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de filan. 82 yılında film filan yaptım ben yani.

imkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım. Umutsuz sevdanın veda bu sesi, derin bir yalnızlığın ortasındayım. Ben dünün öfkesinde, sen yarının derdinde. Ruhum hep hazan, hep zemheri. Sen uzak baharların neşesi. Aydı mevsimin rüzgarı, doğulamayız güneşi de gülüm.

Yüreğim başka söyler, dilim başka. Yine de sorgulama çok fazla. Yokluğuna alıştır beni, çarem yok. Sen benden gitmezsen, ben senden gidemem. Yüzünü ezberleyen ellerim ateşe dursun. Kokun silinsin gecelerimden. Bu sevda ömrümün vebali olsun. Sen benden gitmezsen, ben senden gidemem. Ben senden gidemem.

0: Ali abi nasıl, beğendin mi yaptığımız müziği?
1: Çok güzel. Yani provalar sırasında dinledim zaten Ümit'ciğim. Çok güzel, çok keyifli bir eser. Elinize yüreğinize sağlık.
0: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
1: Sanat da böyle bir şey zaten.
0: Evet, işte ekranda ve bizim sahnemizin vizyonunda da Sayın İbrahim Kalın hocamızın çektiği fotoğrafları da kullanıyoruz.
1: Çok güzel.

0: fotoğraflar.
1: Biz fotoğraftan biraz etkilendik.
0: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar hani yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.
1: Evet,
0: Çok
1: hocamızın da
0: güzel.
1: gönül gözüne teşekkür ediyoruz. Sen de şiirinle bize renk kattın ve duygunu yükledin. Teşekkür ediyoruz Ali abi.
0: Estağfurullah. Buracık da hemen çiziktirdik diyelim. Eser o kadar güzel ki benim için. Çok kolaydı
1: Sağ ol.
0: yazmak benim için. Elinize yüreğinize sağlık.
1: Arkadaşlarımın
0: Zaten
1: da ellerine
0: arkadaşlarımız
1: sağlık.
0: hepsi muhteşem. Takım halinde de teker teker.
1: Ali Çınar olarak senin şair tarafını ben ve birçok insan biliyor abi. Özellikle Ahmet Kaya şarkılarında. Kendine iyi bak, tedirgin, hep sonradan gibi birçok şarkısına söz sahipliği yaptın, sözlerini verdin.
0: Benim adıma çok gurur verici, onur verici bir şey. Ahmet Kaya'yı tanımış olmaktan da ayrı mutluyum. Tabii gazetecilik dönemlerinde başladı bizim tanışmamız. Yorgun Demokrat dönemi. Hatta ilk kapak olduğu müzik dergisinin röportajını yapmıştım. Ondan sonra tanıştık. İşte beğenmiş o röportajı, dedi ya sen başka şeyler yazıyor musun, şiir falan filan. Dedim evet. Dedi ki bir albümüm hazır ama sıradaki, sonrasında bak seni arayacağım falan böyle. Gerçekten bir vakit geldi ve aradı beni. İşte ilk çıkan eserlerden biridir.
1: Ahmet abi anlatmamız tabii şu dakikalara sığacak kadar bir kişilik değil. Bizim için çok özel. Ama biz senin bu eserini izin verirsen seslendirelim.
0: Keyif duyarım,
1: Bir müzik
0: keyif
1: arası
0: alırım.
1: yapalım. Sonra sohbete devam edelim.

yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle, böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenler göğüldeler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle, böyle gider mi?

İçimdeki fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle, böyle gider mi? Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi? Dostluklar birden biter mi? Bir kardeş selamında seni aramak var ya, bu hep böyle.

0: Ümit'ciğim ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Arkadaşlar sizlerin de çok keyif aldım. Çok
1: Teşekkür
0: güzeldi
1: ederiz Ali abi. Yani
0: gerçekten.
1: bu şarkılar tabii bizim dillerimize, tabii tüm Ahmet Kaya dinleyicilerinde pelesenk olmuş ezgiler. Ki benim işte yıllarım senin kadar Ahmet abiyle geçti.
0: Doğru.
1: 18-19 yaşında tanıştım ve yaklaşık 10 yıl kadar onunla çalışma fırsatı, onunla bir abi kardeş olma fırsatı yaşadım. Çok güzel bir dostluğumuz oldu. Ve sen de o süreçlerde
0: Hep, hep.
1: beraberdik. Çok güzel günlerdi. Yani ben o zaman hatırlıyorum senin stüdyoya gelmen, işte bir araya gelmemiz, yurt dışında konserlere gitmemiz.
0: Evet, yurt
1: Ne
0: dışı
1: günler ne
0: konserleri
1: günler.
0: çok keyifli oluyordu. Hatta bir de Kent Ozanları diye kurduğunuz bir grup ve yapımcısı
1: Evet,
0: Ahmet
1: biz o zaman
0: Kaya'ydı o
1: konservatuvarda
0: dönemde.
1: arkadaşlarımla beraber kurduğumuz Kent Ozanları, ki o dönemi takip edenler hatırlarlar. Ahmet abi bizim ilk yapımcılığımızı yapmıştı. Güllerin İçinde diye bir albüm. Benim
0: Evet.
1: ilk bestemi. Bizim için çok ayrıydı. Klibimizi çekti, yapımcılığımızı yaptı. İyi ki
0: Kesinlikle.
1: onunla yollarımız kesişmiş
0: Aynı
1: abi.
0: şekilde. Yani ben de bir iki cümle söylemem gerekirse hani özgürlük herkes için diye düşünen ve öyle yaşayan
1: Evet.
0: biriydi. En yakıştırdığım şey sahiciydi o. Ne konuşuyorsa oydu.
1: Aynen öyleydi.
0: Ve hani çok star gördük ya, ben magazin kökenliyim. Çok yani yolculuğumuzda 19 yaşından beri. Bazıları işte parlar söner. Ben Ahmet Kaya için diyorum ki o puslu sisli gecelerde de parlayan bir yıldızdı.
1: Aynen öyle ve halen de devam ediyor. Çok yani
0: Kesinlikle.
1: nasip olmaz herkese. Kent Ozanları demişken Güllerin İçinde şarkımı benim ilk bestemdir, sözlü bestem. Onu okumak isterim. Müziği benim, sözleri Emre Demirhan arkadaşıma ait. Arkadaşlarımla beraber çalıp söyleyelim de.
0: Çok keyif alırım. O günlere de dönmüş oluruz
1: Sağ olun.
0: birlikte.
1: Evet.

0: Arkada yine perdede İbrahim Hoca'nın çektiği, İbrahim Kalın Hocamızın çektiği bir fotoğraf var. Dağlar. Dağlar bizim türkülerimizde, şarkılarımızda her
1: Evet.
0: zaman bize yoldaş olmuş bir simge. Her program için fotoğraflar seçiyoruz. Bunu da özellikle bu program için seçtim.
1: Çok güzel.
0: Yusuf Hayaloğlu'nu da anmadan geçemeyeceğim. Ahmet Kaya olunca Yusuf abinin de çok dağlarla ilgili sözleri,
1: Şarkıları,
0: şarkıları
1: sözleri varsa
0: var.
1: olacaksın.
0: Ben bu sefer sözleri Yusuf Hayaloğlu'nun, müziği Ahmet Kaya'ya ait olan Vur Sırtına diye bir eseri var. Biz de arkadaşlarımızla konserlerde çalarız. Onu seslendirelim. Senin de arkadaşlığın dostluğun oldu.
1: Çok çok yani çok değişik sohbetlerimiz vardı onunla böyle. İşte bazen seni çok kıskanıyorum abi falan. Yo ben seni falan. Yani ama konuşmalarda bile yani herhangi bir basit güncel bir cümlede bile öyle derinlikleri vardı ki. Yani ayrı bir yetenek. İkisinin de ruhu şad olsun. Hem Ahmet Kaya'nın hem
0: Evet.
1: sevgili Yusuf abinin.
0: Bu eseri seslendirelim, vur sırtına, çalıp okuyalım abi.

0: Senin yazdığın her söz çok güzel. Ki ben
1: Teşekkür ederim.
0: seninle müzik programı yaptım. Yani konserlere çıktık beraber. Bir sürü özel günlerimiz var. Hep sonradan şarkısının hikayesini şöyle kısaca bir anlatır mısın?
1: Yani Ahmet Kaya'nın o üretkenliği zaten modası okuyordu insanı. Neler çıkartabileceğini besteci olarak biliyordum. Ya ben şeyden örnek vereceğim. Atilla İlhan'ın şiirleri çok zordur. Onları besteleyebiliyorsa
0: Evet.
1: bir sanatçı her şeyi yapar durumu. İşte Kilyos falan, Açık Hava falan bağlama elinde. Böyle bir hani bağlama yanımda gözüm durumu olduğunda ben bilirdim. Bir dolaşıyor. Hep sonradan o başı yalnızca çalmaya başladı. Dedim Ahmet abi devam et durunca. Dedi ki devamı yok.
0: Senden bekliyor
1: Tabii
0: tamamlamanız.
1: sen de dedi ki o zaman yaz ben de devamını getireyim. Yazarım devamını getir vesaireyle başlayan. Aslında şiiri çok uzundu. Ama o kadar hani yeterli geliyor ya bazen. Hani çok
0: Evet.
1: basitmiş gibi, herkes yazarmış gibi geliyor bazı sözler. Tek dizelik şiirleri vardır Japonların. Çok değerli bulurlar onlar. Benim için şarkı aslında tek dize. Ne sen Leyla'sın ne ben Mecnun.
0: Vay be.
1: Orada bitiyor.
0: Çok
1: Yani
0: güzel.
1: aşk var bitti, aşkı hiç yaşayamadık, aşık olamıyoruz gibi. Herkes herhalde o yüzden benimsedi. Ahmet abi de çok güzel, çok içli söylüyordu gerçekten. Yani benim de çok sevdiğim bir şarkı çıktı ortaya.
0: O zaman hem şiirini senden dinlemiş olalım hem de eseri çalıp söyleyelim izninle.
1: Naçizane keyif alırım.

Ne sen Leyla'sın, ne ben Mecnun. Ne sen yorgun, ne ben yorgun. Kederli bir akşam içmişiz, sarhoşuz, hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan.

Ne sen bulutsun, ne ben yağmur. Ne sen mağrur, ne ben mağrur. Hüzünlü bir akşam, susmuşuz, durgunuz, hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan gelir aklım.

0: Ali abi ne besteler değil mi?
1: Ne
0: Tamam, söz
1: besteler.
0: sen, Yusuf abi, Atilla İlhan, nice şairler var farklı. Ama besteler de çok kuvvetli. Yani Ahmet
1: Çok.
0: abinin o, yani herkes ezberledi, herkes okumak istiyor, çalmak istiyor. O eserlerden bir tanesini daha çalacağız şimdi izinle. Sözler yine Yusuf Ayaloğlu'na ait. Hani benim gençliğim nerede?
1: Çok güzel. Çok güzel bir eser. Bir dörtlüğünü naçizane okuyabilirim
0: Çok
1: ben.
0: seviniriz abi.
1: Hadi
0: Seve
1: bakalım.
0: seve.

Hani benim sevincim nerede? Bilyelerim, topacığım, kiraz ağacında yırtılan gömleğim. Çaldılar çocukluğumu habersiz. Penceresiz kaldım anne. Uçurtmam tel örgülere takıldı. Hani benim gençliğim nerede? Hani benim gençliğim.

0: programımızın sonuna geldik Ali abi. Tabii programımızda birbirinden değerli sanatçılarla beraber çalıyoruz, söylüyoruz. Ben
1: Kesinlikle.
0: onların isimlerini de söylemek, tekrar zikretmek istiyorum. Piyanoda Ozan Sarıboğa, cello'da Murat Süngü, kontrbasta Sertaş Çiğdem, neyde Eyüp Can Açıkpazu ve davulda Ömer Aslan. Bunlar benim çocukluk arkadaşlarım ya da uzun zamandır beraber çalıştığım arkadaşlarım. İyi ki onlarla beraberiz. Ümit Yılmaz ile doğaçlama ve konserlerimiz her zaman beraber oluyoruz.
1: Çok güzel bir takım oluşturmuşsun. Hepsinin eline sağlık.
0: Sağ olun.
1: Çok başarılılar.
0: Çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Bu keyfi ortak oldum. Ortak ettiniz beni.
0: Senin de
1: Çok keyif aldım.
0: projelerinde, yaptığın işlerde başarılar diliyoruz abi. Yolun açık olsun.
1: Teşekkür ediyorum. Yayın hayatınız uzun ömürlü olsun
0: Ah,
1: inşallah.
0: inşallah. Çok teşekkür ederiz.

0: Efendim çok çok teşekkürler ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Yine bir aslı olan şarkılarda orkestram ve ben sizlerle birlikteyiz. Hicaz bir eserle açtık. Ey çerhi sitemgâr. Allah'ım günümüz Türkçesinde ey zalim felek. Ağlayan gönlüme dokunma. Ayrılık acısından ettiğim feryada dokunma diyor. Gerçekten çok özel bir eserdi. Çok teşekkürler ediyorum ama çok heyecanlandım biliyor musunuz? Bu eseri ilk okuduğumda 18 yaşındaydım. Bakın ilk öğrendiğim eserlerden bir tanesiydi. Ve bugün okumak nasip oldu ikinci kez. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ama çok heyecan verdi bana. Sevgili şefimle Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde bunu birlikte geçmiştik. Hatırlar mısınız şefim?
1: Bu şarkılara heyecan duymazsak zaten değil bir mi? Problem vardır.
0: Değil mi? Çok haklısınız. Peki. Şimdi çok değerli bir konuğum var. Kendisi Bingöllü. Böyle karayağız bir delikanlı düşünün. Aynı zamanda çok güzel, mutlu bir yuvası var. Üç çocuğu var. Hatta üç kız babası. Muazzam bir şarkılar söylüyor. Acayip bir sesi var. Ama bir de üstüne arabesk ve fantezi müziğin, halk müziğinin en yakışıklısı benim kardeşim. Yüksek alkışlarınızla efendim. Erkam Aydın.

0: Yara.
1: Ya çok güzel, iyi yaptın ablam. Ne güzel. Tabii sahne sanatçısı olunca hemen böyle sözler değişiyor, olay değişiyor.
0: Muhakkak ki bulunduğumuz platform, stüdyo Türkiye'nin en köklü ailesi. Burada kelimelerime çok daha dikkat ediyorum. Bravo. Ama tabii sahnede,
1: her zaman öylesin.
0: Sahnede okuduğumuz şarkılarda bazen böyle değişiklikler yapıyoruz.
1: Gerekiyor, bak güzel oldu işte. Nasılsın, nerelerdesin, ne yapıyorsun, anlat bakalım biraz.
0: Güzel ablacığım, çok iyiyim. Demin de bahsettiğin gibi 3 tane kızımla.
1: Maşallah, yaşları beraber. Kaç oldu Erkan?
0: Beni şu an izliyorlar. Aliye Mina, Ecelina, Karaca Sina. Hepsinin iki ismi
1: var. Ne güzel, biliyor musun benim de senin iki ismin var mı?
0: Bizim Abdullah Erkam var. Aydar.
1: Erkam, değişik evet. Bak. Kim koymuş ismini?
0: Babam, o da şu an izliyor ellerini. İki elinden öpüyorum annemle.
1: Biz de, ben de öperim anneciğin de babacığın.
0: Peygamber Efendimizin, yani ilk Müslüman olan kişinin ismi Darul Erkam. Hani Peygamber güzel. Efendimiz işte Hira Mağarası'ndan ayetleri Erkam'ın evine getirip oradan İslamiyet yayılıyor.
1: Ne kadar güzel bir isim. Ailen de tabii ki İslamiyet'i çok derinden hisseden bir aile, ben biliyorum.
0: Babam evet.
1: O sebeple de gayet güzel bir isim seçmiş. Sen de evlatlarına nefis isimler seçmişsin. Allah ömürlerini uzun etsin.
0: Amin, amin.
1: Yuvanda
0: ablacığım.
1: Huzur diliyorum sana,
0: amin,
1: canım benim.
0: Amin ablacığım, amin inşallah.
1: Şimdi terledim biraz, sana dur bir peçete vereyim. Seni bir dinlendireyim, bu arada ben bir şarkı söyleyeyim.
0: Peki, ben de dinliyorum.
1: Tamam mı? Sen olur. Böyle bir tempolu girdin.
0: Evet.
1: Bakalım sırada çok güzel bir eser var. Sözleri Celal Erten'e ait, bestesi Kadri Şençalar'ın. Ah edip inlerim gurbet elinden. Buyurun.

0: Ağzına sağlık ablacığım.
1: Ay, değil mi? Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde salınan
0: yar olmadıkça.
1: Gerçekten öyle. Çok güzel bir eser. Beni böyle alıyor, bir yerlere götürüyor. Gerçekten neyleyim yani? Ana yok, baba yok. Kolay değil yani, anladın mı? Beni çok hüzünlendiriyor. Böyle şu sıra o kadar çok değerlerimizi kaybettik ki. Bunlardan bir tanesi. Biz geçtiğimiz hafta Yeşilçam şarkıları yapmıştık.
0: Evet.
1: Sevgili arkadaşım Eda Karaytu ile birlikte. Ve Türkan Şoray'la Kadir İnan'ın birlikte oynadıkları filmlerin müziklerini seslendirmiştik. Evet. Bazıları da onlardandı. Ay Selvi Boylum Al Yazmalı mı şöyle bir hatırlayalım. Ve çok büyük oyuncu, çok büyük bir karakter gerçekten. Türk sinemasına adını altın harflerle
0: kesinlikle
1: yazmış.
0: Kesinlikle 7'den 70'e herkesin hayranı
1: oldu. Ve 7'den 70'e gerçekten herkesin hayranı oldu.
0: Bir de abla şöyle Kadir İnan'ı hayatı boyunca onurlu yaşayıp onurlu ölmek her babayiğidin de harcı değil. Kadir İnanır onurlu yaşayıp.

0: Kıyamam. Gözler dolu dolu oldu.
1: Olmaz mı? Sanatçılar alkışla yaşar ve alkışla uğurlanır diye düşünüyorum. Yüzlerce binlerce seveni akın ediyor şu anda kabri başına. Biz de ruhu şad olsun. Tüm kaybettiklerimizin ruhu şad olsun. Onlar gibi oyuncular gerçekten yetişmez. 1949'da doğmuş ve 2026'da veda etti. Ama güzel şeyler bıraktı, izler
0: çok,
1: bıraktı.
0: Çok çok, izlemediğin filmi yok.
1: Değil mi? Ve bir şey söyleyeceğim sana. Sana şimdi baktığımda oyunculuk da yapıyor sevgili arkadaşım, kardeşim, evet. Erkam Aydar. Şöyle bir baktığınızda böyle yok mu o Kara Yağız, bir hani Kadir İnanır'ın o gençlik halleri? Ben mi yanılıyorum? Hani benim kardeşim diye
0: beni
1: bana mı öyle geliyor?
0: Için... Sen yok de vallahi. Çok teşekkür
1: maşallah
0: ediyorum. Yani bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum
1: Rabbime.
0: Ama keşke yani gençliğini oynama şansı yakalayabilsem.
1: Sen olabilirsin.
0: Vallahi.
1: Biraz oyunculuktan bahsedeceğiz ama senin aklına bir eser geldi. Onu okuyacaksın
0: bu
1: şimdi.
0: Bu konunun üzerine bir tane çok okuyayım güzel ablacığım.
1: Şu, bakayım sırada ne
0: diyor
1: var?
0: Diyor ki bence şunu okuyalım ablacığım.
1: Yıllar utansın.
0: Yaşanmadan
1: diye.
0: Geçen
1: yıllar utansın. Erkam Aydar.
0: Kabulünü umut ediyorum efendim.
1: Tabii.

0: Harika. Bayıldım, bayıldım. Nasıl? Harika değil mi? Şefim.
1: Ablacığım.
0: İlk defa değil mi böyle Erkam'la sizde?
2: Evet, ilk defa karşılaştık.
0: Birlikte şarkı söylüyorsunuz.
2: Muhteşem.
1: Muhteşem. Teşekkür ediyorum şefim.
0: Şimdi gerçekten çok güzel bir eser. Bunu albümde okudun mu sen? Yıllar Utansın.
1: Nasip olmadı.
0: Bence kesinlikle bunun bir artık albüm yapamıyoruz ya. Hani tekli bir şey çıkabilir. Çok
1: evet,
0: da güzel olabilir.
1: Ben bu şarkıya Gülhane Parkı'nda aşık olmuştum. Küçücüktüm. Evet. Beyaz takım elbiseli.
0: Şöyle dön görsünler.
1: Beyaz takım elbiseli bir duayen çıktı ve binlerce insan Müslüm baba Müslüm. Şarkıyı da okuyamadı rahmetli. İnsanların sevgisi elinden. Bendeki yeri çok ayrıdır. Her sahnemde mutlaka yer veriyorum.
0: Bravo.
1: Değer verip çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum ablacığım.
0: Ne demek ablacığım.
1: Sizin huzurunuzda böyle bir platformda şarkı okumak şereftir benim için.
0: Gerçekten şu anda seni ilk defa belki bizim platformumuzda TRT Müzik ekranlarında gören izleyicilerimiz ya neden daha önce yoktu diyorlar.
1: Efendim ben Erkam Aydar. Efendim ben Erkam Aydar. Lütfen internete, Instagram'ınıza yazabilirsiniz. beni tanıyabilirsiniz. Bingöllüyüm. 3 tane çok teşekkür ederim.
0: Erkamcığım gerçekten güzel bir sesin var. Peki biz seni daha fazla neden göremiyoruz? Bu kadar güzel sese, fiziğe, sanata olan bu tutkuna, efendiliğine rağmen neden daha fazla tanımıyoruz seni? Birilerine küs müsün? Böyle sıkıntılar mı yaşadın? Engellendiğini düşündün
1: ya
0: mü?
1: Ya şöyle abla, bir kere bu piyasa yani müsaadenle birkaç kelime söyleyeyim
0: lütfen,
1: madem böyle güzel bir soru geldi.
0: Evet.
1: Bu piyasa belli bir tekel içerisinde dönüyor. Tabii bu tekelin içerisinden sıyrılan arkadaşlarım var. Bunlar da ürettikleri eserlerle sıyrılabildiler. Henüz bana nasip olmadı. Ben burada kendime bir öz eleştiri yapmış olayım. Daha fazla üretmem lazım.
0: Bravo.
1: Daha fazla üretmem lazım. Birilerinin inadına daha çok çalışmam lazım. Ama ekran artık televizyon harici sosyal medya çok fazla hayatımızda olduğu için biz devamlı sahnedeyiz. İşte Türkiye'de ve yurt dışında şarkılar söylüyorum.
0: Evet, sahnede gerçekten oldukça yoğun çalışmalarım var biliyoruz. Ama işte biraz daha böyle...
1: Ara verip senin, diziye tekrardan dönmeyi düşünüyorum ablam.
0: Valla bence hiçbirisine ara verme. Sen böyle hem dizi hem şarkı söylemeye devam et. Hatta bugün bol bol şarkı söyleyelim. Senin sesini daha çok dinleyelim istiyorum
1: Şeref
0: ben.
1: Şeref duyarım güzel
0: şimdi,
1: ablacığım.
0: Şimdi şefim bir tane ben okuyayım peki. Sizden dinleyelim dediler. Hadi o zaman.
1: Zevk.
0: Buyurun efendim. Buyurun.

0: güzel oldu. Spontane. Çok güzel oldu. Bayıldım. Ben de bak bugün sarışın oldum. Vallahi bugün saçıma peruk taktık.
1: Zarafet akıyor abla.
0: Vallahi bu peruk biliyor musun? Benim biliyorsun saçlarım siyah. Anlamayın koyu kestane. Doğal olmuş değil mi? Sevgili Savaş Avşar yaptı. Saçlarımı sağ olsun. Modacım da sevgili Burcu Aslan. Vallahi bu kıyafetimi hazırladı. El emeği, göz nuru. Çok büyük bir tasarım bence. Ellerine kollarına sağlık olsun. Makyüzüme de Seher Güneş'e çok teşekkür ediyorum. Sevgili Tarkan. Canım şefim. Kocaman alkışlar lütfen. İzleyicilerimiz de var.
1: Şefim çok teşekkür ediyoruz. Harika valla.
0: Ve güzel orkestrasına çok çok teşekkürler ediyoruz. Ya Yıldız Tilbe'den okuyalım mı? Bir emi diyelim mi? Hadi bakalım.
1: Ablacığım.
0: Birlikte.
1: Ben de keyifle.
0: Birlikte valla birlikte. Buyurun efendim. Yıldız Tilbe'yi de davet edelim. Gelsin, seviyoruz onu.

0: Vallahi bravo.
1: Vallahi bir şey söyleyeyim mi?
0: Ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
1: Orkestramı çok seviyorum. Vokalistlerimi çok seviyorum. O kadar güzel sesleri var ki ve böyle özel güzel şarkılarda ben onların da sesini izleyicilerimizin yakından duymasını istiyorum. Erkamcığım, böyle senin gibi çok özel sesleri ağırlamaya çalışıyorum. Gerçekten herkes şu kısacık dünyada, eğer ki buradaki herkes sanat yaparak mutlu olmak istiyor ve ben de bu platformda hep birlikte mutlu olmak adına şarkılarımızı paylaşmak istiyorum. İnşallah hoşunuza gitmiştir ve ben alkışlamak istiyorum orkestramı, seni,
0: ediyoruz.
1: Değerli vokalist arkadaşlarımı, sevgili Burhan'ı ve değerli kardeşimizi.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz. Melodi'den Komedi'ye 1988 yılında yayın hayatına başlayıp 1989'da da süren bir müzik ve eğlence programı. Müziğin farklı türleri, dönemin sevilen sanatçıları ve skeçlerle renklenen program, iddialı içeriğiyle dönemin unutulmazları arasında.
1: İyi geceler sevgili seyirciler. 15 günlük bir aradan sonra yine birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Dilerseniz sözü fazla uzatmadan sizi ilk sanatçımızla baş başa bırakalım. Evet, Kayahan söylüyor, Sokak Kedisi.
0: Melodi'den Komedi'ye her bölümünde dönemin sevilen seslerini ağırlamış, sevilen eserlerle izleyicilerine müzikli bir gece yaşatmış. Kayahan da programın en özel konuklarından. Sokak Kedisi adlı şarkıyla sevenlerine seslenmiş o gece. Bu romantik eser, sanatçının 1988 yapımı Benim Şarkılarım adlı albümünde yer alıyor. Yani sözüyle, müziğiyle tam bir Kayahan şarkısı.

0: Ve şimdi de sanatçımız İzzet Altınmeşe'yi dinliyoruz. Bir dilim, iki dilim elma.
1: 80'li yıllar TRT'sinin müzik eğlence programları böyledir efendim. Şarkılı, türkülü ve güldürülü. Türküsüz, hele ki İzzet Altınmeşe'siz bir müzik programı düşünülemez bile. Kendisi hem dönemin hem de günümüzün en sevilen seslerinden, usta yorumcularından. Sevgiyi de saygıyı da şöhretin zirvesindeki en güzel manzaralı yeri de hak ediyor. Bir ömrü türkülere adamak, hep alkışlanmak ve tevazuyu hiç yitirmemek kolay mı? İzzet Altınmeşe bunu başardığı için gönülleri fethetmiş ya zaten.

0: Güfte Yahya Benekay, beste Saadettin Öktenay. Sanatçımız Faruk Tınaz söylüyor. Günlerdir içime çöktü ayrılık.
1: Şarkıların zamanı durdurmak gibi bir süper gücü var. Hatta bazı şarkılar zamanı durdurmakla kalmaz, dinleyeni alır, mazideki bir durağa bırakıverir. Bu şarkı da onlardan biri. Yaşa el verenler 80'li yıllara döndü bile. Günümüzde de sevilen bu Nihavend eseri pek çok sanatçı seslendirdi. Ama Faruk Tınaz'ın yorumu bir başka sevildi. 2021 yılında kaybettiğimiz sanatçıyı özleyenlere, sesini bir kez daha duymak isteyenlere armağanımızdır.

Gençlik yıllarında profesyonel futbolcuydu. Ankara'daki hukuk öğrenimini bitirdikten sonra müzik kariyerine başladı. 1964 yılında kendi grubunu kurdu. Üç Hürel'le de çalışmalar yaptı. Kara Tren, Eylül'de Gel ve Fabrika Kızı gibi unutulmaz şarkılarla geniş kitlelerin sevgisini kazandı. Müzik kariyerine 22 albüm sığdıran Alpay, hiç eskimeyen şarkıların sesi ve yorumcusu olarak müzikseverlerin hayatında. Bu geçmişte de böyleydi, bugün de böyle. Yağmur başlar yüreğinde derini sızın, gözlerinden yaşlar akar, ağlar fabrika kızı. Oysa

0: Bu akşamki konuğumuz Kamuran Akkor. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Sayın Kamuran Akkor, sizi uzun zamandır, sanıyorum Eylül'den beri ekranlarımızda göremedik. Bu süre içerisinde neler yaptınız efendim?
1: Evet, epey zamandır, uzun bir zamandır çok yoğun bir çalışma içindeyim. Radyo, televizyon çalışmalarımın yanı sıra plak ve kaset çalışmaları yaptım. Bu arada son zamanlarda hepimizin beğendiğimiz ve moda diyeceğim bir çalışma yaptım. Çok sesli Türk sanat müziği dalında. İnşallah beğeneceğinizi umut ederim.
0: Efendim, bu akşamki programımızda bize çok sesli Türk sanat müziğinden mi örnekler vereceksiniz?
1: Evet.
0: İlk şarkınızın anonsunu siz yapar mısınız?
1: Tabii. Sayın Yusuf Nalkesen Bey'in bir hüzzam şarkısı, O Kadın.
2: Melodiden Komediye adlı programı unutulmaz bir müzik şölenine çeviren seslerden biri de Kamuran Akkor olmuş.

0: Kamuran Akkor'dan bir şarkı daha dinliyoruz. Biz ayrılamayız.
1: Kamuran Akkor, Aşk Eski Bir Yalan adlı plağıyla başlayan şöhret yolculuğu boyunca müziğin pek çok türünde eserler seslendirdi. Pop aranjmanlarla başladığı bu yolculuk klasik Türk müziği yorumculuğuyla sürdü. 80'lerde ise seslendirdiği arabesk şarkılarla fırtınalar estirdi. Biz Ayrılamayız, yorumcunun 1988 yapımı Kuşlar Getirir Sesini adlı Türk Sanat Müziği albümünde yer alıyor.

0: Şimdi programımızın Türk Halk Müziği bölümüne geçiyor ve sanatçımız Dündar Yıldız'ı dinliyoruz.
1: Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Dündar Yıldız, dillerden düşmeyen bu Kerkük türküsüyle katılmış programa. Beyaz Gül, Kırmızı Gül.

0: Programımızı Hakan Peker ve arkadaşlarının bir gösterisiyle sona erdiriyoruz. Hakan Peker söylüyor Pretty Young Girl. Düzenlemesini Oğuz Abadan yapmış. 15 gün sonra birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Hakan Peker'in hem sesi hem de dansıyla ortama enerji kattığı bu görüntüler Melodi'den Komediye adlı müzik eğlence programından. TRT arşivindeki unutulmaz müzik eğlence programlarını hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

0: Sinan'la sahnede bu hafta. Emir Kağan!
1: Böyle mi duyacaktım ellerden gidişini? Böyle mi olacaktım?
2: Hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
0: Küçük Emo.
2: Tabii tabii küçük Emo. Bak bir gün şey yaparım sana, posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de filan. 82 yılında film filan yaptım ben yani.

0: Çölün rüzgarla dans ettiği, kopuzun tellerinden yükselen ezgilerin göğe karıştığı bir coğrafya, Astana. Modern süliyetlerin yükseldiği bu şehirde her melodi göçebe ataların izlerini taşır. Her bir ezgi bozkırdan yükselen bir hafızadır. Ve şimdi ata yurdun kurulduğu otağda geçmişin sesine kulak veriyoruz.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Atayurt Kazakistan'dayız. Kültürü, sanatı, mimarisiyle bizden bir şehir. Her sokağında Dombra'nın kalpleri coşturan sesinin yankılandığı Astana'dan merhabalar.

0: Kazakistan'dayız. Kazakistan çok önemli. Neden? Programımızın isim babası olan Türkistan bölgesi, malumunuz eyaleti Kazakistan'da. Burada da yine bizim şarkılarımızı, bizim türkülerimizi söyledik. Hangi bölgeye gidersek gidelim Turan ellerinde, kendimizi evimizde hissediyoruz. Hiçbir yabancılık çekmiyoruz. Neden? Çünkü buralar da bizim ata yurdumuz, bizim memleketimiz, bizim ülkemiz. Değerli dostlarla şarkılarımızı, türkülerimizi seslendirmeye devam edelim sizler için. Bağurcan'dan dinleyelim şimdi. Hangi şarkı?
1: Я әрине, мен қазір қазақтың халығаны үкілмай жеңеше әні айтқым келіп тұр. Біздің Қорқыт этно ансамблдің сүйемелдеуімен оның әрине жетекшісі Қазақстанның емес ерен қайраткері Шолпан Қорғанбек. Олай болса, құрметті түрік елі, біздің туысқандарымыз, сіздер үшін қазақтың халығаны үкілмай жеңеше.

Kazakistan Astana'daki çekimlerimizin sonuna geldik. Ama bizim yolculuğumuz devam ediyor. Efendim bir dahaki programda inşallah yine bizden bir coğrafyada bizden türküleri seslendirmek üzere karşınızda olmak istiyoruz. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
0: BİM 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

Çok teşekkür ederim efendim. Alkışlayan elleriniz, gönlünüz, yüreğiniz dert görmesin. Çok teşekkürler. TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Doğudan Sesler programımız ekranları başındaki siz kıymetli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz değerli konuklarımız, efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkürler ediyoruz. Alkışlayan ellerinize çok teşekkürler, yüreğinize teşekkürler ediyoruz efendim, dert görmesin. Bugün Doğudan Sesler'de iki genç arkadaşımız var. Bu kültürün, bu müzikinin iki emektarı olacak inşallah. Allah uzun ömür versin her ikisine de. Uzun yıllar hizmet edecek iki değerli kardeşim. Hemen alkışlarınızla ilk konuğumuzu ben davet etmek isterim. Bu toprakların bir sesidir, memleketimizin insanıdır. Alkışlarınız, o güzel alkışlarınız Başak Kaya kardeşim için olsun efendim.

0: Alkışlarınız Başak Kaya için olsun. Güzel kardeşim, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Sefa hocam.
0: Geldin.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Daha önce bu stüdyoda yine sevenlerine, türkü severlere seslenmiştin sanırım, değil mi?
1: Evet.
0: Yanılmıyorum.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu ilk olmadı.
1: Evet, olmadı. Sizlerle, kıymetli hocamla birlikte olmak ayrıca şeref verici. Çok
0: bizim
1: teşekkür
0: için de
1: ediyorum.
0: Keyif olmuştur. Çok teşekkür ederiz. Tekrar hoş

0: Geldin.
1: Hoş
0: Sefa
1: buldum.
0: geldin. Seni alkışlarla yerine alalım. Hemen
1: Teşekkürler.
0: ikinci konumuzu efendim çağıralım. Dedim ya, yine bir genç kardeşimiz, bir emektar olacak inşallah. Şimdiden sesine soluna Tanrım, Rabbim uzun ömür versin. O güzel alkışlarınız yakışıklı kardeşim Umut Ünal için olsun efendim.

0: Alkışlarınız Umut Günal için olsun. Paşam hoş geldin. Gel, gel şöyle yanıma.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Sefa gelmişsin, hoş gelmişsin. Erzurum'da ilk defa mı sahne almak?
1: Erzurum'da ilk defa alıyorum. Buranın atmosferi çok başkaymıştı yani. Birçok sahnede, programda sahne aldım.
0: Eyvallah.
1: Erzurum'a ilk defa geliyorum ama sıcaklığı, havası, insanı çok güzelmiş. Sazlar siz mükemmelsiniz.
0: Ay, mükemmel, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hoş gelmişsin.
1: Hoş,
0: sefa gelmişsin. Birbirinden güzel Türklere gelmişsin. Teşekkür ederiz.
1: Ben
0: hemen alkışlarınızı efendim.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Canlar, şimdiden sesinize solunuza tekrar sağlık olsun. Başak, sen buradasın.
2: Evet hocam,
0: memleket buradayım. Evladı diyelim,
2: evet.
0: Değil mi?
2: Kendi memleketimizde burada olmaktan gerçekten
0: Eyvallah.
2: Şeref duyduk.
0: Mektepli miyiz yoksa hani böyle alaylı müzisyen miyiz? Bir anlat
2: evet
0: kendini.
2: Hocam. Yine Erzurum'dayım. Atatürk Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği bölümü mezunuyum. Şu anda da yüksek lisans yapıyorum.
0: Çok güzel.
2: Evet.
0: Peki mezun olduktan sonra burada bahsini etmiştin. Mehmet Hoca ile Mehmet Çalmaşır hocamızla da çalışmaların
2: evet,
0: olmuş.
2: Evet
0: yani okuldaki hocalarınız haricinde değil mi? Dışarıdaki
2: evet.
0: Mehmet abi bu memleketin bir önemli gerçeğidir müzikal olarak. Musikisi için önemli bir isimdir. Ne kadar birlikte çalıştınız Mehmet abiyle, Mehmet hocamızla?
2: İlk Mehmet hocamla zaten başladık. Bülbülü Şeyda ekibiyle, hı-hı, kıymetli arkadaşlarımızla. Repertuarımız onun sayesinde. O kadar güzel türküler, o kadar güzel notalar öğrendik ki onun
0: tabii
2: sayesinde her şeyi öğrendim. Sağ olsun üstadım. Onunla başladık.
0: Hı-hı.
2: Akabinde yine TRT radyosunda seslendirmelerimiz oldu. Birbirinden
0: burada
2: güzel
0: bölge
2: türküler.
0: Radyosunda değil mi?
2: Evet, evet.
0: Çok güzel. Daim olsun. Umut sen, seni gençlik korosundan biliyorum İstanbul'dan,
1: evet,
0: değil mi? Yanılmıyorum.
1: Doğru hocam, doğru. TRT'deki geçmişim bayağı eskiye dayanıyor. Yani, hı-hı, gençlik korosundan.
0: Ama sen de mekleptisin.
1: Evet.
0: İstanbul Teknik Üniversitesi mezunusun.
1: Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses
0: evet.
1: Eğitim Bölümü mezunuyum hocam.
0: Çok
1: ben de.
0: Çok güzel.
1: Yıllardır hem TRT'de hem dışarıda birçok kanalda radyo programlarında, televizyon programlarında program yapmış.
0: Çok güzel.
1: Katılmış vaziyetteyim bu şekilde.
0: Gençlik korosundayken kimle çalışmıştınız? Şefiniz kimdi?
1: Hocam,
0: Erol Köker miydi? Naci abi miydi yoksa Naci?
1: Erol hocaydı. Erol Köker'di.
0: Erol Köker.
1: Buradan da kendisine selamlar iletiyorum.
0: Selamlar, hürmetler olsun hocamıza, abimize.
1: O zamanlardan beri TRT artık benim için bir aile, benim için artık bir mutluluk kaynağı.
0: Okul oldu.
1: O zaman
0: dedi,
1: aynen öyle.
0: Çok
1: okul
0: güzel.
1: Gibi oldu, ev gibi oldu.
0: Çok
1: burada
0: güzel.
1: Bulunmaktan o yüzden de çok mutluyum gerçekten.
0: Sen Elazığlıydın değil mi baba?
1: Evet, aslen Elazığlı.
0: Neresinde Elazığlı?
1: Elazığ Keban'dayım hocam ben.
0: Keban'da.
1: Keban'da.
0: Keban, ooo.
1: Evet.
0: Birbirinden güzel Elazığ türküleri var efendim bu akşam. Sevgili Umut'tan dinleyeceğiz. O zaman şöyle yapalım. Yine sevgili Başak'la devam edelim. Seher Yeli diyor Nazlı Yare. Kul Ahmet'in diyor efendim. Efendim, Kul Ahmet ilk eşini ve çocuğunu da trafik kazasında kaybediyor. Daha sonra eşini de bir sonraki eşini elin bir hastalık sonucu kaybedince bu eseri kaleme almış, yazmış, müziklendirmiş. Şimdi de bizler için Başak Kaya kardeşimiz okuyacak. Tabii ki alkışlarınızla, kardeşlerimizin de refakatiyle.

0: Çok teşekkürler Başa. Çok teşekkürler efendim. Çok teşekkürler. Sesine soluna sağlık o zaman.
1: Teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
0: Sevgili Umut, hiç Elazığ'ın o kaynak kişilerine dair mesela bir Kövenkli Hafız, Paşa Demirbağ,
2: Enver Demirbağ.
0: Hiç dinliyor musun?
2: Tabii ki.
0: Yani kaynaklardan besleniyor musunuz böyle?
2: Tabii ki
0: o el ezberleri, Elazığ'ın kendine has o güzel melodilerini, o güzel eserlerini hiç ne yapıyorsunuz?
2: Kesinlikle yani.
0: Heybede olması lazım çünkü.
2: Tabii ki, tabii ki. Yani okul zamanında da çok dinlemiştik aynı şekilde. Boş vakit buldukça, zaman buldukça kendi yöremle alakalı bilgileri araştırmaya hala devam ediyorum. Yine aynı şekilde Salih Turhan'ın, Şemsettin Taşbilek Hoca'nın

0: Hocanın da aynı şekilde
1: Evet.
0: değerli şeyleri var, düzenlemeleri var, notaları var.
1: Çalışmaları var onların,
0: Çalışmaları var
1: tabii.
0: aynı şekilde. Onları da takip ediyorum. Besleniyorum hocam, yani beslenmek de
1: Ya
0: gerekir zaten.
1: çünkü halk müziği adına Elazığ inanılmaz zengin bir yer ve kendine
0: Kesinlikle.
1: münhasır bir kokusu, kendine has bir lezzeti vardır
0: Evet.
1: Elazığ'ın.
0: Kesinlikle öyle.
1: Yani özel bir
0: Kesinlikle.
1: yerdir orası.
0: Aynen.
1: Dolayısıyla senin için iyi bir şey var orada. Hani kaynak var,
0: Evet.
1: sermaye var, bir
0: Evet.
1: zenginlik var, iyi bir miras var. Haberin olsun.
0: Aynen hocam. Bunun farkındayım. Bunun bilincindeyim. Zaten şey de bile var bu. Türkiye'nin birçok yerinde düğünlerde özellikle zurna davul çalınır bilirsiniz. Davul zurna çalınır. Bizde
1: Klarnet.
0: klarnet çalınır.
1: Klarnet.
0: Klarnet çalınır. Hatta gelin bile klarnetle çıkartılır. Düğünler
1: Evet.
0: o şekilde klarnetle eşlik edilir.
1: Mevlüt Can
0: Belirli böyle
1: Aydın'ı
0: bir...
1: bilirim ben.
0: Efendim?
1: Mevlüt Can Aydın'ın kayıtlarını
0: Evet.
1: dinlerdim ben.
0: Evet.
1: O eski, efendime söyleyeyim, Elazığ'ın o güzel havalarını çok güzel çalardı.
0: Çok güzel,
1: Tabii
0: evet.
1: tabii. Merhum.
0: Evet.
1: Allah rahmet eylesin. Başak, sen Erzurum'a dair böyle hani mesela bir Raci Amca'ya dair bir şeyler
0: Kesinlikle.
1: dinliyor musun?
0: Tabii
1: Etkiliyor
0: ki.
1: musun?
0: Dinledik. Yine Mehmet Çalmaşır hocamla ilk onunla tanımıştık. Birbirinden güzel eserlerini, sizlerin, babanızın
1: O bana
0: eserlerini.
1: gelene kadar onlar var ya işte, dedim
0: Tabii.
1: ya, yaşayan Mehmet abimiz var.
0: Evet öyle. Güzel yetiştirdi kıymetli Mehmet
1: Diyorsun.
0: hocam. Öyle.
1: Ne
0: Kutu
1: mutlu.
0: böyle kapalı bir hazine. Ondan ne
1: Tabii
0: alsak
1: tabii.
0: bizim için kârdı.
1: Siz hani affınıza sığınarak efendim söyleyeyim, siz eşelemelisiniz.
0: Evet.
1: Yani onlar her şeyi artık ne var ne yok size aktarabilme konusunda bir şeyleri atlayabilirler, edebilirler ama siz iştahlı olursanız ıskalamazsınız.
0: Kesinlikle hocam. Evet.
1: Sevgili Umut, bir memleket türküsü dinleyelim
0: Evet,
1: artık.
0: bir pencereden taş gelsin hocam.
1: Evet, bir mamoşu dinleyelim.
0: Seve seve.
1: Efendim, alkışlarınızla. Buyurun canım.

0: Alkışlarınız Umut İnal için olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler. Paşam benim. Teşekkür ederim. Var olasın. Memleket türkülerini okumanın da başka bir keyfi vardır değil mi?
1: Kesinlikle. Ruhunu okumak, hissetmek, orada kokusunu almak, memleket kokusu almak gibi bir şey hocam.
0: Tabii tabii. Yani repertuarın her türküsü mutlaka ki çok güzel.
1: Kesinlikle.
0: Bu topraklara özgü ama
1: evet.
0: Hani kendi ait olduğunu toprakların melodilerini, türkülerini icra etmek de başka bir keyif.
1: Kesinlikle.
0: Öyle değil mi Başak?
2: Kesinlikle hocam.
0: Ne yapıyorsunuz peki? Okullar bitti. Hani bizim tabirimiz de müzik piyasasında emek veriyorsunuz sizler değil mi?
2: Evet.
0: Peki onun arka planında hani oraya yönelik çalışmalarınız, single'larınız veya işte albümleriniz var mı? Yapmış mıydınız? Halk müziği orijinli böyle çalışmalarınız olmuş muydu? Olacak mı? Var mı? Senden alalım ilk önce Başak.
2: Evet hocam inşallah yakın bir zamanda 20 teklim çıkacak. Hı hı. İlk eserim olacak. Çok heyecanlıyım aslında. Çok kıymetli insanlarla çalışıyorum. Birbirinden güzel şarkılar yapmaya çalışıyoruz.
0: Şarkılar? Türküler.
2: Türküler ha. Diyelim. Daha doğru olur.
0: Özür diliyoruz.
2: Evet.
0: Neler okudu? Hani şey önden böyle hani enform etmenin bir şeyi yoksa, sakıncası yoksa.
2: Yok estağfurullah. Aslında ilk yani daha çok ilk başlangıcımız halaylar olacak.
0: Erzurum'dan yaptık. Zaman birbirine
2: i̇lk
0: bağlı.
2: İlk tek olacak. Akabinde aynen. Birbirine bağlı bir şekilde 5 eser yaptık. Erzurum'dan olsun istedik.
0: Çok
2: yörümüze.
0: Güzel.
2: Evet.
0: Peki okundu bitti mi? Hepsi.
2: İkisi de bitti.
0: Her şey bitti.
2: Haftaya cuma inşallah çıkacak birisi ilk.
0: Ha, klip falan vesaire bir
2: her
0: şey
2: şeyimiz.
0: Var mı?
2: Oo. Evet her şey hazır. Heyecanla bekliyorum.
0: Seveni. Dinlerken sana eşlik edene çok olsun.
2: İnşallah.
0: Yolu
2: çok teşekkür
0: olsun,
2: ederim. Çok sağ olun.
0: Cancağızım sen?
1: Hocam benim de ilk single'ım var. İkinci single'ı düşünüyorum. Ben de halk müziğiyle alakalı bir şeyler yapmak istiyorum ikincisi.
0: Sen memleket için bir şeyler yap ya.
1: Kesinlikle.
0: Dedim ya madenin üzerinde oturuyorsun.
1: Evet. Evet. Yani harika dediğimiz gibi sizin de bahsettiğiniz gibi çok güzel türkülerimiz, eserlerimiz var. Benim de ikinci single'ım yüksek ihtimalle türküler üzerine olacak.
0: Çok güzel. Emeğiniz daim olsun.
1: Çok teşekkürler.
0: Bizim de bir kardeşimiz var orkestramıza. Bunca zamandır Doğudan Sesler'de tüm Doğudan Sesler'in kıymetli müzisyenleri, enstrümanist kardeşlerim gibi emek veren ki hatta şöyle ilk önce oraya geçmeden cümleyi güzel alkışlarınızı ilk önce bir orkestramız için istirham edeyim. İki arkadaşımız var. Aslında herkes dedim ya birbirinden ayrı değil. Hepsi çok da güzel okuyor. Ömür hocamız kendisi bir öğretim görevlisidir üniversitede. Keza Furkan kardeşimiz. Bugün şöyle bir çeşni yapacağız programımız için efendim. Furkan kardeşimiz o güzel yorumuyla, o dertli yorumuyla çalmanın yanı sıra hem çalsın orkestra ile birlikte hem de okusun istiyoruz. Furkan.
3: Buyurun hocam.
0: Bize ne okuyacaksın bugün babam?
3: Hocam bugün size...
0: Mikrofona kurban olayım.
3: Güler.

0: Reyhan-ı Kerim eserini okuyacağım hocam, sizlere seslendireceğim.
1: Biz dinlemiştik efendim kendisinden. Evet, çok hocam. Dertli okuyor. Nasıl dertli okuyor? Aynısının, tıpkısının aynısını istiyoruz.
0: Tabii ki hocam.
1: Şöyle başarılı bir açış yaparsın bizim için.
0: Tabii ki
1: olur
0: hocam.
1: Mu paşa?
0: Olur hocam.
1: Efendim alkışlarınız. Hadi bakalım.

0: Furkan, yaşa Furkan.
1: Hocam çok teşekkür.
0: Beğendik mi efendim? Şimdi bir dinamik, keyifli, güzel bir eser var Başak kardeşimizin sesinden dinleyeceğimiz. Turnam avaz ile döner diye efendime söyleyeyim.

0: Başak, çok teşekkürler. Alkışlar Başak Kaya için efendim.
1: Sağ olun hocam.
0: Erdal Küçükkaya kardeşimizin de gönlüne sağlık olsun. Nasıl keyifli, nasıl güzel bir eserdir.
1: Çok lezzetli bir eser gerçekten.
0: Çok güzel. Evet sevgili Umut, şimdi yine bir memleket yapalım.
2: Evet hocam, memleket yapalım.
0: Bir Elazığ yapalım.
2: Evet.
0: Ne dinliyoruz hocam?
2: Mendilim işle yolla dinliyoruz. İşle gümüşle yolla. Haldan bilmez ne çare, söz anlamaz ne fayda diyor. İçine diyor hocam çüt elma koy. Yani çift, bizde çüt çift demek.
0: Çift iki elma diyor, koy.
2: Aynen, birini gıcır.

0: Gıcla yolla diyor. Yani gıcla dişlemek dişle anlamında tabii ki. Gıcılamak.
1: Gıcılamak. Aynen. Gıcla yolla. Ben de şimdi öğrendim. Bu şekilde. Gıcılamak dişlemektir. Evet. Biz de okurken öyle okuyoruz efendim. Elazığlı böyle okuyor. Alkışlarınız Umut Ünal için efendim. Teşekkür ediyorum.

0: Çok teşekkürler.
1: Teşekkürler Umut. Bak, sağ olasın paşa. Efendim bir Orta Anadolu türküsü var. Ben babamdan dinlemiştim yıllar evvel. Keyifli, hoş, güzel bir türküdür. Bir fadi yazacaksam. Direkt ben gireyim öyle başlayalım.

0: Çok teşekkür ederiz. Alkışlayan elleriniz, yüreğiniz dert görmesin efendim. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Kıymetli izleyenlerimiz, TRT Erzurum Aşık Yaşar Rehani stüdyosundan sizler için hazırladığımız Bir Doğudan Sesler programımızın daha sonuna geldik efendim. Yayında ve yapımda emeğe geçen kalabalık bir kadro var. Hepsine, herkese çok teşekkür ediyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz bizleri. Yalnız koymadığınız için ekranlarınızın başında. Stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız, çok teşekkürler ediyoruz o güzel alkışlarınız için. Ve o güzel genç arkadaşlarıma, kardeşlerime, sevgili Başa, sevgili Umut'a çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür
0: yolunuz
2: ederiz.
0: Açık olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Nefesiniz daim olsun.
1: Çok
0: daha nice programlarınız olsun. İnşallah. Bunu saymayız. Yine bekleriz canlar.
1: Seve seve geliriz
2: seve
1: hocam.
2: Başımıza seve
0: seve gelirsiniz. Efendim, memleket türküsüyle hep beraber okuyalım. Programı nihayetlendirelim. Sular başından bulanır. Yani pınar başından bulanır. Canım oy deriz. Der miyiz efendim? Haydi bakalım. Buyurun canlar.

0: Ümit Yılmaz'la Doğaçlama yarın TRT Müzik'te.
1: Bu salı binde Sarelle kakaolu fındık ezmesi 228 lira. Protein Ocean çikolata aromalı protein tozu 799 lira.
2: Van Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
3: Seyahate gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Van Kart'ın jest oldu.
2: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: ...6 Temmuz arasında binde kiraz 195 lira yerine 99 lira.

0: Evet, merhaba sevgili TRT Müzik dinleyicileri ve izleyicileri. Hepinize grubumuzdan selam olsun. Programımıza Aşk ve Ötesi ismini koyduk. Gerçi aşktan öte ne var? İnanın biz bunu bilemeyiz. Belki bilenler varsa bize yazıp bize sonradan ulaşabilirler. Evet Göktuğ'cum, ilk şarkımızı, açılış şarkımızı biraz bize bahsetsene.
1: Tabii ki bahsederim. Çok da gururla bahsederim bu şarkıdan. Aşk Durdukça isimli şarkıyı çaldık. Bu şarkının söz ve müziği Kutlu Özmakineci'ye ait. Çok sevdiğimiz grup Yüksek Sadakat tarafından seslendirilmişti yıllar önce ve hit olmuştu o dönemler. Biz de çok severek dinlemiştik o şarkıyı.
0: Ama sevgili Murat tabii bambaşka bir yorum kattı bu esere.
1: Bu da bizim yorumumuz oldu. Evet.
0: Hatta yapay zeka zannedenler var.
2: Çok oldu. Yapay zeka zannedenler de çok oldu. Yüksek Sadakat'e bizden kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun.
0: O zaman şimdi bir sonraki icra edeceğimiz eseri de biraz konuşalım. O da gene rock dünyasından bir eser. Sözü ve bestesi Emre Aydın ve Haluk Kuru Osman imzası taşıyor. Ortak yapmışlar. Emre'den de çok sevdik bu eseri. Gerçekten. Olağanüstü bir eser. Bakalım.
2: Yorumlamaya çalışayım.
0: Murat'cığım bu seferki yorumu nasıl olacak?
2: Tamam.
0: Hazır mıyız arkadaşlar? Haydi bakalım.

0: aslında biz makamsal musikiyi ve arabeski biraz önde olan bir grubumuz ama demek ki hepimizin içinde biraz rock, biraz bu müzikten varmış.
1: Evet, temeli belki de hepimizin.
0: Bir sonraki parçaya şöyle bir göz atalım bakalım ne varmış şimdi. Müslüm Baba'nın seslendirdiği en muhteşem eserlerden bir tanesi. Bunun da anonsu sana
2: yakışır. Gel Bahtım'ın Kar Beyazı diyeceğiz. Sözleri Şakir Askan'a ait. Müziği de Burhan Bayar'a. Selam olsun onlara da. Okumaya çalışayım, yorumlamaya çalışayım efendim.
0: Hadi bakalım.

0: Oh, şimdi bu şarkının duygusundan çıkıp programa devam etmekte de biraz zor olacak ama Murat'ım ağzına sağlık kardeşim.
1: Biraz ya. Ateş bastı.
0: Hani ne yaşadığında?
1: Teşekkür ederim.
0: Yaşadığında ne gördün?
1: Yaşadığında ne gördün? teşekkür.
0: Gerçekten teşekkür. Çok özel bir...
1: Babaya da rahmet olsun Müslüm Gürses'e, Müslüm Baba'ya da rahmet olsun. Allah kanı kanı rahmet eylesin, muhterem anneye rahmet eylesin. Tüm geçmişlerimize rahmet olsun.
0: Amin. Çok güzel söyledin. Ve sevgili Göktuğ, şimdi ekip arkadaşlarımızla bir tanıştırmanın vakti geldi diye düşünüyorum.
2: Kemanda Semih Çelikel, kanunda Samet Çelikel, davulda Kaan Ahıskalı, klavyelerde Mehmetcan Kabacaoğlu.
0: Bu arada sevgili Göktuğ'cum, senin de efsane bir sesin olduğunu herkes de biliyor. Bilmeyenlerin de bilmesini istiyoruz tabii ki.
2: Tabii ki, memnuniyetle.
0: Hem de Murat da bir dinlensin şöyle bir gel bahtımın karbiyazı üstüne.
1: Bir nefes alayım.
0: Sen de öyle bir şey söyle ki o da böyle ciğerimizin diğer tarafına girsin
2: bakalım.
0: Hadi
2: bakalım. O zaman size çok sevdiğim, çocukluğumdan beri söylediğim hatta Tuan isimli şarkıyı söylemek isterim. Sözlerini, Türkçe sözlerini Sezen Aksu yazmış. Bestesi de Paco de Lucía üstadımıza ait.
0: Keşke biz yaşasaydı de... da o çalsaydı bana kaldırdı şimdi. Benim... hadi bir deneyelim bakalım.
2: Deneyelim hadi.

0: Yoktu canım. Ağzına sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Nasıl? Efsane değil mi?
2: Evet.
0: Ne güzel ya. O kadar güzel şarkı söylüyorsunuz ki benim hiç şarkı söyleyesim gelmiyor. Sayenizde şarkıcılığı bıraktım. Çok teşekkür ederim ikinize de.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Şimdi icra edeceğimiz bir eserimiz var Muratçığım.
2: Evet.
0: Çok güzel bir eser. Sözü ve müziği Adnan Ergil'e ait.
2: Evet. Böyle ayrılık olmaz diyeceğiz.
0: Haydi bakalım.
2: Haydi bakalım, buyurun.

0: arkadaşlar, Adnan Ergil gerçekten makamsal müziği o kadar muhteşem ele alıyor ki hafızalardan hiçbir zaman silinmeyecek özel notaları böyle yerli yerine koyuyoruz. Böyle Mozart'ın eserleri gibi. Evet. Ne bir melodi fazla, ne bir melodi eksik. En güzel eserlerin altından bir bakıyorsunuz ki Adnan Ergil çıkıyor. Şimdi yine çok özel bir eser.
1: Bir tane bir şarkı söylemeni isteyeceğim. Muhtemelen seyircilerimiz de bayılacaktır. Bize defalarca söyledin. Hikayesiyle birlikte söylemeni isterim.
0: Kum Gibi sevgili Ahmet Kaya'nın eseri, biliyorsunuz sözü ve müziği kendisine ait. Ahmet Baba'yla Fransa'dan Almanya'ya bir seyahatimiz oldu. Arabayı o kullanıyordu. Ben yanındaydım ikimiz. Uzun da süren böyle bir sohbetimiz oldu. Ve tabii konuştuğumuz her şey benimle beraber arkadaşlar, ama şunu paylaşmakta da bir sakınca görmüyorum. Hepimiz adına dedim ki Ahmet abiye, Ahmet abi dedim, biz öğrenci yurtlarında sabahlara kadar senin eserlerini çaldık, dinledik, gurbet. Duygularımıza iyi geldi, bütün her şey iyi geldi, aşk acılarına çok iyi geldi. Sen bize çok iyi geldin, bütün şarkıların bizim için çok özel ama sen en çok hangi şarkını seviyorsun bir de bakalım dediğimizde, Ahmet baba döndü dedi ki, Fatih gözüm dedi, galiba Kum Gibi'yi bir başka seviyorum demişti. O yüzden bunu da bir anekdot olarak söyleyelim. Ahmet Kaya'da da özel bir yeri olan Kum Gibi'yi şimdi ben söylemeye çalışacağım. O muhteşem sesi vereceğim. Tabii ki öyle bir şey yok. Kendimce. Haydi
1: senin
0: bakalım.
1: Sesine çok yakışan bir şarkıdır abi.
0: Canımsın. O şeydir, şarkının kendi güzelliğiyle alakalıdır. Belli değildir.

martılar ağlardı çöplüklerde. Biz seninle gülüşürdük, martılar ağlardı çöplüklerde. Biz seninle gülüşürdük. Şehirlere bombalar yağardı her gece. Biz durmadan sevişirdik. Şehirlere bombalar yağardı her gece. Biz durmadan sevişirdik. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip de gitme. Bırak da sarılayım ayaklarına. Kum gibi, kum gibi ezip de gitme.

0: ezip de gitme.
1: Sesine sağlık Güzel abim. Gerçekten tüylerim diken diken oldu şu an.
2: Ama diyorum ya, o şarkıyla alakalı. Bu arada arkadaşlar, emeklerinize sağlık ve sevgili Samet. Ya Rabbim, o ne güzel bir açıştır. Bizim Samet'le Semih'le hikayemizi siz biliyorsunuz tabii de. Sevgili Semih ve Samet kardeşler, biliyorsunuz. İlk profesyonel müzik hayatına benimle beraber başladılar. Eskiden Eşref Vaktesi'nde bir grup kurmuştum. Daha reşit değillerdi o zaman. Fakat ekranda öyle bir parladılar ki. O kadar yeteneklilerdi ki. O günden bugüne, bugün hangi albümü açarsanız açın, içinden Kanun'da Samet çıkıyor. Türkiye'nin en büyük kanun virtüözlerinden birisidir sevgili Samet. Ve Semih de, bütün kemancı dostlara selam olsun. Hepsini ayrı seviyorum ama benim şuramda gelmiş geçmiş bu toprakların yetiştirdiği en büyük kemancıdır sevgili Semih. Murat bu arada perküsyon virtüözüdür arkadaşlar.
3: Teşekkür ederim. Eşlik etmeye çalıştım sizlere.
2: İlerleyen programlarda başka enstrümanlarda görebiliriz
3: tabii
2: belki.
3: Tabii ki efendim.
2: Ne yapıyoruz şimdi sıradaki eserimizi? Haydi bakalım Göktürcan.
1: O zaman şöyle yapalım, böyle üçümüzün de tınlatabildiği güzel bir MFÖ şarkısı yapalım mı birlikte?
3: Olur.
2: Evet, biz MFÖ şarkısı yapalım, üçümüz beraber tınlatıp siz de MFÖ'nün kıymetini bilin. Bence önemli bir şey. Çünkü MFÖ olmak inanılmaz zor, imkansıza da yakındır. Özel bir şey.
1: Kesinlikle.
2: Lazım ama biz de onların yaptıklarını dinleyerek büyüyen
1: onlar
2: bir nesil olarak bakalım ayıp etmiş olmadan ne kadar yapabileceğiz. Haydi bakalım.
1: Sen ve ben diyelim. Söz ve müziği de Mazhar Alansu'ya ait olan bir şarkımız.

0: Biz müzik yapanların, sanatçıların tek derdi vardır. O da sizlere iyi gelmek. Sanki Allah bizleri bunun için yaratmış. Bu görevi vermiş gibi hissediyoruz ve bunun hakkını vermek için gerçekten gayretle çalışıyoruz. Eğer sizlere biraz olsun iyi gelebildiysek bu bizi bahtiyar edecektir, mesut edecektir ve programın nasıl bittiğini, bitiyor olduğunu biz anlayamadık açıkçası.
1: Evet, anlayamadık. Sürenin nasıl geçtiğini hiç anlayamadık.
2: Umuyoruz ki seyircilerimize de bu geçmiştir. Onlar da programımızın nasıl geçtiğini anlayamamışlardır.
0: Sevgili arkadaşlarımız da harika çaldılar. Sizler de muhteşem söylediniz. Bölümümüzün son eseri, sevgili Muratcığım, senin memleketinden, senin yöreden bir eser.
1: Evet, Kayseri'den. Kayseri'den güzel bir türküyle veda edelim tüm izleyicilerimize de. Yekte diyelim.
0: Yekte diyelim.
2: Kayseri'den bir girelim bakalım nereden çıkacağız.
0: Kayseri'den girip nereden çıkacağımız meçhul.
2: Aynen.
0: Hadi bakalım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Jetzt, Bektasch! Bektaş! Şimdi öncelikle sevgili ekran başındaki tüm izleyicilerimize bir kez daha karşınızda olmanın, TRT ekranlarından, Türkiye'nin gururu, onuru, göz bebeğinin ekranlarından size hitap etmenin mutluluğu içindeyiz. Yine hep söylüyorum, camın adamı değil, canın adamı olmak için yaşadım. Yani ekrandaki camdan bahsediyorum. Evdeki pencereden, camdan bahsetmiyorum. İşte şakası bu. Bir insan hayatını samimiyet üzerine kurarsa, dünyasını onun üzerine inşa ederse, ne demirinde, ne betonunda, ne çimento, hiçbir şeyinde eksiklik olmuyor. Samimiyetin olmadığı yerde bina da çöker, duygular da çöker, insanlık da çöker, değil mi? Dostluk da çöker, aşk da çöker. Samimiyet varsa her şey ayakta durur. Bektaş, ben seni kulağım, Bektaş'ı biraz kulağıma açar mısınız?
1: Abi, programa yeni başladık ama evet. Hemen böyle selamlar gelmeye başladı bazı
0: kişilerden. Süper, ne güzel, teşekkür edelim, hadi gel.
1: Ankara'dan Sedat
0: Bey. Sedat kardeşim, Ankara'dan seçkin dostum Sedat kardeşim ve dostları bizi izliyorlarmış. Doğru söyledim değil mi?
1: Tabii tabii Sedat Bey.
0: Evet, teşekkür ediyorum kardeşlerime.
1: Nurullah Bey. Ne? Nurullah Bey.
0: Nurullah kardeşim, Nurullah, Nurullah, vallah billah Nurullah. Nurullah öpüyorum seni. Rasko kardeşimle berabersiniz tahmin ediyorum. Hepinize, dostlarınızı öpüyorum. Evet.
1: Samet Bey.
0: Samet kardeşim. Evet tamam, modern oto Samet. Teşekkür ediyorum Samet. Senin de şu anda selamını aldım ve kabul ettim, başımın üstüne koydum. Çok teşekkür ederim.
1: Darıca Gençlik. Söyle. Darıca Gençlik. Okay. Ve son olarak da
0: bak şu anda
1: Medine
0: bana yönetmenim söylüyor, ikiniz aynı anda söylemeyin İzlen Beyciğim. Teşekkürler. Evet buyurun.
1: Darıca Gençlik.
0: Darıca Gençlik spor kulübü izliyor. Bak şimdi ben bu spor kulübünde gençler falan mükemmel. Spor insanın hayatında çığır açar biliyorsunuz. Tamam. Şimdi tabii profesyonel olarak spor yapan kardeşlerimiz var. Onlar da ayrı. Biz hayatımızın kalitesi için. Onlarsa kendi meslekleri, kendi branşları olduğu için. Darıca Gençlik Spor. Geleceğim mi? Kaleci lazımsa beni kaleye alın ya. Bak benden iyi kaleci bulamazsınız. Şaka yapıyorum.
1: Abi sen panter yapıyorum gibisin ya. He? Panter gibisin abi sen.
0: Yemin ederim. Olur mu lan benden kaleci?
1: Abi olur mu? Niye olmasın ya?
0: Gel telefonunu da. Alo.
2: Alo.
0: Efendim iyi geceler, gönlümüze hoş geldiniz, iyi akşamlar, iyi geceler.
2: İyi akşamlar Metin Bey.
0: Buyurun efendim, sizi dinliyoruz, hoş geldiniz.
2: Efendim hoş bulduk, sizi çok seviyorum.

0: Başarılarınızın devamını
1: çok
0: diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Aklınızdan geçen, gönlünüzde yer eden bir şarkı var mı?
0: Var. Masal istiyorum size zahmet.
1: Vay arkadaş ya. Pek benim şarkıyı söyleyeceğiz. Tamam söyleyeceğiz. Mecbur. İstek emirdir. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Çok şıksınız bu ara.
1: Allah razı olsun. Çok teşekkür. Güzel bakan güzel görür. Sağ olun.
0: Sağ olun. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar diliyorum. Evet. Telefon alıyor muyuz? Sayın yönetmenim. Söyleyelim. Tamam. Gel bakalım. Şöyle yapacağız. Al bakalım sen. Kardeş Bektaş.
2: Geldim
1: mikrofon,
2: abi.
1: Mikrofon. Bektaş.
2: Buradayım
1: Bektaş,
2: abi.
1: Bektaş. Al
2: geldim.
1: Gel.
2: Oy. Hemen geldim.
1: Evet. Evet çocuklar. Hadi. Geç.
2: Tamam abi şöyle yapalım.
1: Evet. Şimdi bu masal. Şöyle abi. Yükselt. Ya hiç iyi bir asistan değilsin galiba ya.
2: Evet,
1: niye
2: abi,
1: böyle oldu?
2: Birazcık performansım düşük.
1: Evet ben o performansı yükselteceğim. Yayından sonra bakacağız o performansı işte. Dur bakalım. Arkadaşlar Simajör'de kalalım. Buyurun.

0: alabiliriz varsa telefonumuz. Sayın yönetmenim. Evet. Efendim buyurun, alo. Selma Hanımcığım.
1: Evet, biliyorum efendim.
0: Hoş geldiniz siz yayınımıza, gönlümüze. Biz de sizin evinize herhalde hoş geldiniz diyeceksiniz bize de.
1: Alo.
0: Evet, nasılsınız?
1: Efendim çok teşekkür ederim canım Metin Bey.
0: Selma ablam benim.
1: Bu sene de hoş bulduk. Efendim bu sene de gönlümüzü çok ihya ediyorsun.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Büyük bir zevkle, iştiyakla dinliyorum sizi muhterem Metin Bey.
0: Sizin o kıymetli cümleleriniz, sizin o kıymetli duygularınız hem beni heyecanlandırıyor hem de çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim.
1: Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Bütün arkadaşların ellerine, seslerine sağlık efendim.
0: Sizin o güzel yüreğinize sağlık. Asıl çünkü güzel çalıp güzel söylemekten daha güzel olan bir şey daha var. O da güzel dinlemektir. Onu da siz çok iyi başarıyorsunuz. Çok teşekkür ederim.
1: Sağlıklı uzun ömürler diliyorum size.
0: Ben canım, de size bir emriniz, bir emriniz, bir isteğiniz var mı? Bir dileğiniz bizden, bir şarkıdır.
1: İsteğim Metin Eryürek'ten Hicaz makamında kayboldum, kaybolan yıllar içinde.
0: Sevgili Ruşen'in var mıdır? Peki bir şans daha verin bize. Şu anda Sayın Ruşen hocamla da konuştuk. Onda da çok sağlam değil. Yarım yamalak yapmak istemeyiz. Bir tane daha şans verin bize. Var mı bir ikinci tercihiniz? Selma ablacığım.
1: Efendim sensiz kal.

0: olan gönlümde.
1: Bil ki hayat.
0: Bil ki hayat firane.
1: Rast mıydı? Rast.
0: Peki, markamı seni bilmiyorum.
1: Rast makamı. Tamam
0: sen
1: efendim, hemen
0: ya
1: yapıyoruz.
0: Bu bana, alemden.
1: Bana ne? Şu dünyada sevmeyen ya deli ya divane. Değil firane. Mi? Peki efendim, bunu yapalım.
0: Sen
1: Ruşen Bey.
0: Yoksan ya gönlümde.
1: Evet.
0: Bil ki hayat firane.
1: Yerinden rast arkadaşlar, buyurun. Ruşen'in bir

0: Vay maşallah. Güzel oldu be. Teşekkür ederim. Evet, şimdi telefonumuz var mı efendim? Tamam, hadi çocuklar. Bu dünya. Telefon alabilirim. Alalım lütfen. Alo.
1: Alo, iyi akşamlar Metin Bey.
0: Kader Hanımcığım, hoş geldiniz. Gönlümüze de, programımıza da şeref verdiniz. Nasılsınız?
1: Sağ olun.

0: Çok teşekkür ederim Metin Bey. Metin Bey, buyurun. Ben sizden ricam var.
1: Tabii, ne demek?
0: Kardeşim Zehra Arcan, Soykan Çelik, Emircan Çakırer, çocuklarım, torunlarım için hayat ne çabuk harcadın beni.
1: Hay maşallah, bir şey söyleyeceğim. Niye öyle sitemkar mısınız hayata?
0: Maalesef Metin Bey.
1: Bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi salı ve çarşamba geceleri 12 ile 2 arası yine TRT'mizde, radyoda hayata dair işte böyle bir şey yapıyorum. Terapik bir şey. Geçenlerde bir dost, bir arkadaş telefonla bağlanıyorlar böyle. Dedim ki, beni çok etkileyen bakış açılarından bir iki tanesini söyleyeceğim. Dedim ki hayat diyorum, ne diyorsun kardeşim? Dedi ki hayat bir çaya benzer, bir bardak çaya benzer. İçtikçe tat verir, tat verdikçe de tükenir dedi. Değil mi? Güzel bir bakış açısı. Şimdi hayat sen ne çabuk harcadın deyince tükenmek, harcanmak. Bence harcanmak değil de güzel harcanmak. Yani hayatı dolu dolu yaşamak. Zira bitmeyen bir ömür yok değil mi? Peki torunlarınıza, evlatlarınıza size büyük saygılarımız var. Sağ olun, var olun. Efendim bu şarkıyı yapabilir miyiz çocuklar? Var mı tamamımız? Başka bir şansımız var mı? İkinci bir tercihiniz?
0: Tabii ki o da var.
1: Nedir?
0: Aşkımla oynama kumar değildir.
1: Ruşen Bey, Sayın Külliyat. Dünyada ne günler yaşadım. Gel yaparız bu hayat seninle çabuk. Evet çocuklar, si mi doğ mu kolay? Buyurun yaparız onu ya. Hatalar içinde özür dileriz. Olur biter. Samimiyetin olduğu yerde hiçbir sır olmaz. Teşekkürler Kader Hanım. Hoşçakalın. İyi geceler.
2: Tamam. 4:30 oldu.
1: Nasıl? Çocuklar? Buyurun. Rast değil mi? Ruşen hangi ton çalıyorsun? Dur. Ha? Hangi tondan çalıyorsun?
2: 4 çalıyorum.
1: 4? Buyurun. Ne tane günler. Buyurun. Evet. Ranlaları. Yaparız ya.

0: Arada elma gönül alma diye bir şey de var. Tabii birazcık eksik olsa da yerine getirdik. Telefonumuz var mı sayın öğretmenim? Evet. Şimdi buyurun.
1: Şimdi sana bir sorum var benim.
0: Peki. Söyle Bektaş'ım, ne diyorduk?
1: İnsan mı hayata harcar? Ha. Hayat mı insana harcar?
0: Şimdi insan mı hayata harcar? Hayat mı insan? Tabii ki de insanın bir zamanı vardır. Zaman değil. İnsana ait olan zamanı, kendi hayatı diyoruz ya. Evet. Kendin kullanırsın. Senden sonra da devam eden bir hayat var. Ama sen hayata beni harcadığın gözüyle bakar. Yani sen kendini harcatıyorsan hayat da harcar, dostları da harcar. Sorun yok.

0: Anladım.
1: Mühim olan şey burada soru şu. Ben harcanmak istiyor muyum, istemiyorum?
0: Çok anladım.
1: Buradaki ana tema bu. Şimdi bu yüzden çok konuşmaya gerek yok. Zaten Farah abi diyor galiba. Çok konuşanı çok az dinleyeceksin.
0: Doğru söylüyorsun. O zaman ben zamanını harcamayayım abi.
1: Evet, evet, tamam. Buyurun, telefonumuzu da attaymış zaten. Alo.
2: Alo.
1: Nevzat Bey, gönlümüze de hoş geldiniz, programımıza da hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Metin abi merhaba, nasılsınız, iyi
1: sağ
2: misiniz?
1: Sağ ol Nevzat kardeşim, nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sizi ekranda seyrediyoruz Metin abi.
1: Sağ ol Nevzat'ım, nasıl ya, iyi oluyor mu bizim program, nasıl gidiyor?
2: Valla Metin abi, seni zaten çok seviyoruz. Şu anda eşim yanımızda, Sibel. Bugün doğum günü.
1: Sibel'in doğum günü mü?
2: Evet.
1: İyi ki doğdun Sibel, mutlu yıllar Sibel, mutluluklar mutlu yıllar, iyi ki doğdun Sibel, mutluluklar diliyoruz.
2: Teşekkür ederiz Metin abi.
1: Var mı özel bir şarkınız?
2: Valla oğlum şu anda Asaf yanımda, kızım Hira yanımda.
1: Asaf, Hira, vay maşallah.
2: Evet, diğer oğlum Ahmet yanımızda.
1: Asaf, Hira, Ahmet. Ne evet. Kadar böyle değil mi, gür gür güzel sesli evet, harfler.
2: Hepsi
1: Asaf. Hira, evet. Ahmet, hep sesli evet. Harflerden yola çıkmışsın.
2: Hepsi kucak dolusu selam yolluyor size.
1: Hepsine ben de evet, kucak dolusu sevgi gönderiyorum kardeşime. Peki, peki var mı bir isteğiniz ailece?
2: Eşimle beraber İstanbul gecelerini istiyoruz. Metin abi varsa repertuarda.
1: İstanbul geceleri?
2: Evet.
1: İstanbul sokakları değil değil mi?
2: İstanbul sokakları Metin abi. İstanbul sokakları. Özür diliyorum.
1: Rica... Geçen hafta da çaldık onu. Hadi çalalım yine ya. Yapacak bir şey yok. Tamam, geliyor. Doğum günü olduğu için bir torpil.

0: Bunu albümümüze de okumuştuk yıllar önce. Çok sevilen, çok da bizim severek okuduğumuz bir şarkıydı. Şimdi Bektaş. Ne yapıyoruz be Bektaş?
1: Bu sefer zamanda geldim. Abi konumuzu çağıracağız ama ondan önce Medine Anne bizi izliyor.
0: Medine Anne'yi ben de bir şarkıda anons ettim. Bak sen unuttun. Sana öyle da görev mi? Tevdi ediyoruz bir de
1: tamam,
0: değil mi?
1: O zaman bir
0: programın
1: tane daha.
0: Programın başında. Sen bugün gerçekten bir ufak cezalı olacaksın gibi geliyor bana.
1: bir daha bir kara gümrükler adına bir mesaj istiyorlar.
0: Tamam. Sentin. Kara gümrük. Kara gümrük benim canım ciğerim ya ben. Doğma büyüme Fatihliyim. Fatih kara gümrükten. Kara gümrük Fatih'ten ayrılır mı? Fatihli kara gümrüklü dostlarıma, tanıdığım tanımadığım herkese selam olsun. Buradan bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Uğur Kaya kardeşimiz
1: evet,
0: var.
1: Evet, o zaman konumuzu alalım.
0: O zaman Uğur Kaya
1: Uğur
0: gelsin.
1: Kaya.
0: Hadi bakalım. Evet. Uğur Kaya. Gel. Tutelim oğlum. Gel. Ne haber?
2: Çok şükür.
0: Vay be tatlı bir adam bu ya.
2: Çok şükür.
0: Ne haber bak. Büyülü cümle bu biliyor musun? Ne bazen radyo programında şunu diyorum. Arkadaşlar be marketlere gidiyoruz. Gücümüz yettiğince işte cebimizdeki para kadar para harcıyoruz. Çıkarken de azıcık kibar bir insansak kasaya veya orada bize hizmet edene teşekkür edip çıkıyoruz. Ama her gün bize 24 saat veren karşılığı 86.400 saniye olan ve zamandan kıymetli hiçbir şey olmayan şu dünyada marketçi arkadaşlarım kızmasınlar bana. Onlara teşekkür ediyorum ama Rabbime bir şükür etmiyoruz işte. Ondan sonra da niye mutlu değilim diyoruz.
2: Şükür edersek mutluluğumuz çoğalır.
0: Şükürle başladığım için bu böyle bir konuşma yapasım geldi. Dedim ki ne haber dedim. Çok şükür dedi. İşte büyülü sözcük bu.
2: Evet. Bu arada enerjiniz çok güzel.
0: Değil mi?
2: Sizi çok seviyorum zaten.
0: Çok teşekkür ederim. Sen neler yapıyorsun? Beni boş ver ya seni konuşalım.
2: Biz ailecek müzisyeniz. Müzikle uğraşıyoruz.
0: Tamam.
2: Sokakta müzik yapıyoruz. Çok sesimizi...
0: Çok güzel bir cümle bu. Bir daha söylesene.
2: Sokak müziği de yapıyoruz. Kardeşlerim Hatice ablam var. O gün kardeşim var. Çok değerliler
0: burada
2: onlar.
0: Burada mı onlar da?
2: İlerleyen programlarda inşallah sizin konuğunuz olacaklar.
0: Şey söyleyeceğim niye grup çalmadık sizi ya?
2: Biraz zaman sıkıntımız oldu.
0: Tamam.
2: İlerleyen günlerde inşallah.
0: İzlem Bey duyuyor beni şimdi ya. Ailece alalım. Bu çok keyifli olabilir. Ya
2: 12 kardeşim bu arada.
0: 12'sini de alın. 12'sini de alın ya. Boşver 12. 12'si de müzisyen mi?
2: Babadan geliyor galiba. Gende biraz müzik ruhu ve aşkı var.
0: Ben şey diyeceksin sandım. Gende biraz sorun var diyeceksin.
2: Buna da şükür olsun ya Allah-u Teala.
0: Şaka yapıyorum. Ya bütün genlerimizde müzik olsun keşke. Dünyada bütün genlerde müzik olsaydı sence bu dertler, bu problemler, bu savaşlar olur muydu ya?
2: Hiçbir sıkıntı olmaz Metin abi ya.
0: Gördün mü? Peki,
2: hiçbir sıkıntı olmaz.
0: Kendinden söz et biraz. Kaç senedir müzik
2: ben yapıyorsun? Çok küçük yaşlardan belli müziğin içindeyim. Müziği aşkla yapıyorum ve profesyonel çalışmalarım var. Zaman zaman kendimce verdiğim konserlerim oluyor. Aktif.
0: Maşallah.
2: Aktif sokak müziği yapıyorum. Çok samimi çünkü insanlar orada.
0: Ne demek aktif sokak müziği?
2: Aktif insanlarla iç içe, doğal. Yeri
0: süper.
2: Geliyor bir çocukla, yeri geliyor bir hayvanla.
0: Ay maşallah.
2: Enerji alışverişi yapıyoruz.
0: O zaman bir şey

0: Teşekkürler.
1: Aslan Uğur Bey, kendine özgü ya, güzel bir
2: bu yorum. Güzel orkestraya Metin abi, Mahmut abi, ellerinize kollarınıza sağlık. Çok güzelsiniz.
1: Şefim nasıl değişik kendi yorumu değil mi? Peki, kutluyorum seni, alkışlıyorum seni.
2: Teşekkürler.
1: Sağ ol, var ol kardeşim benim. Sağ ol, var ol. Teşekkür ediyorum. Evet, böyle öyle güzel ki bu. Hani çünkü sokakta müzik yapmak, ben de çok uzun yıllar köylerde, sitelerde, böyle geçmişte derneklerin gruplarında çalışırdık. Değil mi Ruşen? Ve böyle 12-13 yok be, 14-15 yaşlarından sonra yaklaşık 20-21 yaşına kadar hep bu sokak müziği, sokak müziği edebiyatını iyi bilirim. Ya bak, Ruşen de metrolarımın değil mi? Her zaman oralarda sanat dağıttı Ruşen'im. Çok da kıymeti bilindi değil mi Ruşen'im? Evet. Hay maşallah, hay maşallah.
3: Halkımız çok duyarlı.
1: Sayın yönetmenim. Evet sayın yönetmenim, telefonumuz var mı? Alalım efendim. Telefonlarla ilerlemeyi çok seviyorum. Evet.

0: alalım telefonumuzu. Alo. İbrahim Bey, televizyonunuzun sesini sonuna kadar kısarsanız, bizi de telefondan duyarsanız teknik hiçbir problemimiz olmadan anlaşacağız. Alo.
1: Alo, merhabalar.
0: İbrahim'cim, sevgili İbrahim Beyciğim, merhaba, nasılsın?
1: İyiyim Metin abi, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim kardeşim. Gönlümüze de programımıza da hoş geldin. Nedir bize seni bağlayan şu güçlü bağ? Söyle bakalım, bizden ne istersin? Var mı bir şarkın?
1: Öncelikle sizleri ekran başında büyük zevkle, keyifle dinliyoruz.
0: Şu anda
1: babaannem sizleri çok seviyor.
0: Babaanne
1: çok
0: yanında mı? Seviyor. Babaanne yanında mı?
1: Şu an yanımda, evet.
0: Ellerinden öptüğümü söyler misin?
1: Tabii, duyuyor sizi. Onlar da sizlerin gözünüzden öpüyor.
0: Sağ olsunlar. Peki babaanne...
1: Amcam da yanımda.
0: Amca.
1: Çok selam.
0: Peki babaanneme iyi bakıyor musunuz? Babaanneye iyi bakıyor musunuz?
1: Tabii. Ben kendisiyle beraber yaşıyorum zaten.
0: Ay maşallah, sen torunların kralısın sen be, maşallah. Yaşlılarımızın kıymetini bilmezsek unutmayın, bir gün bizim de kıymetimizi kimse bilmez. Bu böyle. Etme bulma dünyası. Peki babaannemin bir isteği var mı bizden?
1: Sizlerden bir ricası olacaktı.
0: Emri olur.
1: Müslüm Gürses'ten Sevda Yüklü Kervanlar.
0: Gelsenize, geçen hafta
1: uygunsa
0: okuduk.
1: Eğer.
0: Geçen hafta okuduk, yine okuyacağız. Babaanne istemiş ya, ne demek uygunsa. Babaannenin isteği emirdir, emir. Fatih'e yapalım mı?
1: Estağfurullah, ricamız olur.
0: Buyurun, geliyor hemen geliyor. Teşekkür ediyorum, iyi akşamlar.

0: babaannemizin gönlü de oldu inşallah. Evet. Tamam, telefonumuz var. Alo.
1: Alo.
0: Merhabalar.
1: Merhabalar efendim.
0: Varlık Hanım, Varlık. Değil mi? Doğru evet. Söylüyorum.
1: Doğrudur.
0: Nasılsınız? Çok az duydum bu. Yalan söylüyorum, hiç duymadım.
1: Çok teşekkürler. Vallahi,
0: geçen gün bir isim daha radyoda karşılaştım. O da Gül Çağ'dı. Gül Çağı'ymış zaten, anlaşılıyor da. Vallahi de bile Varlığı cümlelerimizde kullanıyoruz. Onu demek istemiyorum tabii. Ama isim olarak ilk defa sizde duydum. Allah sizi var etsin tüm güzelliğinizle.
1: Amin, cümlemizin inşallah.
0: Ne güzel. Anne ve babalar ne kadar enteresan değil mi? Ha? Çünkü evet. Anne ve babaların evlatlarının isimleriyle müsemma yaşamaları için onlara çok güzel, çok doğru isimler koymak gibi bir misyonu da var. Ki siz de var olun, varoluşunuz için Varlık diye bir isim koymuşlar diye düşünüyorum. İyi ki varsınız.
1: Doğru. Çok sağ olun, sizler de iyi ki varsınız Metin Bey.
0: Çok konuştum galiba. Siz ne demek istersiniz? Buyurun.
1: Açıkçası şöyle söyleyeyim. Uzun zamandır televizyon izlemiyordum. Sizi görünce takılı kaldım.
0: Teşekkür
1: ederim. Ve hayatımdaki ilk canlı yayınım diyebilirim.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: O zaman bu benim için büyük bir varlık oldu.
1: Ay çok teşekkürler. Benim için de sizinle konuşmak büyük bir varlık.
0: Çok teşekkür ederim. İsminizin üzerinden bayağı güzel ilerliyoruz. Farkında mısınız?
1: Çok sağ olun.
0: Ne demek? Var mı istediğiniz bir şarkı?
1: Ya sizin Sitem şarkınızı çok seviyorum. Eğer mümkünse rica edeceğim.
0: Gelin çocuklar, minicik bir yapalım. Kısacık bir şey yapacağız. Programın tamamlanmak üzere olduğunu söylüyorum ama gönlünüzü yerine getirmek istiyorum. Çocuklar.
1: Çok sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Varlık, görüşürüz. La majör. La majör. Sevgili konuklar, değerli konuklar. Bugünü böyle su gibi, ya öyle ilginçtir ki çok çabuk uçup gidiyor zaman. Böyle hani nasıl anlatsam, zaman izafi bir kavramdır yani. Mesela ocakta elini yakarsın, bir dakika döner bir saate acıdan. Ama böyle çok mutlu olduğum bir anda bir saat döner bir dakikaya. İşte ben onu yaşıyorum. Hadi bakalım, bir gel bakalım abi. Hayır, aranamesin, serbest serbest serbest. Arkadaşlar bir durun, durun, durun, durun, durun, durun. Beni duymuyorsunuz ki ama. Gel abi serbest.

0: istersen. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Sağ olun.
1: Ne demek yani, seni konuk olarak almak bizler için de bir şeref.
0: Eksik olmayın.
1: Özellikle Göktuğ yani bayağı bir heyecan yaptı.
0: Eksik olmasın.
1: Doğruya doğru. Sağ olsun.

0: Bu salı binde Maret dana kangal sucuk 315 lira. Sek %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Seyahate gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
1: En çok jest yapan kart. Jest kart.
0: Bu salı binde emek ayçiçek yağı 425 lira. Kristal Riviera zeytinyağı 475 lira.

0: Teşekkürler. Stüdyoda çok değerli alkışlar. Normalde tabii alışığız. Sahnede söyleyip çok fazla alkış almıyor ama burada ekran başında sizi de hissediyoruz. Herkese tekrar merhaba, iyi akşamlar. Sinan'la sahnede yeni bir bölüm. Yeni umutlar, yeni heyecanlar. TRT Müziği'nin en genç, en değişik, en çok izlenen, en dinamik programına hoş geldiniz bayanlar, baylar. Bugün Sinan'la sahnede çok özel bir konuğum var. Gerçekten. Yani şöyle, daha içeride de söyleyeceğim de muhabbette. Yani bir var bir yok gibi gözükse de hep var. Bu olayları, bu damar işini başlatan ilk şarkıcılardan biri. Herkesin çok sevdiği. Kimsenin bugüne kadar arkasından kötü bir şey söylediğini görmedim. Zaten gururla yürüyor. O yüzden saçları da diken diken. Tabii ilginç bir benzetme oldu ama müthiş bir çocuk yani gerçekten. Hem çok yetenekli, hem çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Hem de her zaman herkese hem yeteneğiyle hem vefasıyla kılavuz olmuş bir isim. Bayanlar baylar, uzun lafın kısası, Sinan'la sahnede bu hafta Emirkan!
1: Hoş geldiniz.

0: Emir Kan gerçekten kan ağlatıyor. Hoş geldin.
1: Canım benim, ne haber Sinan'ım?
0: Vay be. Neler oldu böyle? Ya enteresan bir adam gerçekten arkadaşlar. Yokmuş. Sanki yani yıllardır bir şey yapmıyor. Bir yandan da hep gözümüzün önünde. Bir yandan bir geliyor bir ortama. Mesela hiçbir arkadaşını kırmaz. Hani bir şarkı söyle Emir Kan. Bir şarkı söyle diye başlar. Konser, Emir Kan konserine döner.
1: Her zaman ya.
0: Dur mikrofonla. Mikrofonu duymuyor.
1: Her zaman ya.
0: Ya inanılmaz. Ya nerelerdesin hani? Şarkı çıkartmak olarak. Öbür türlü her yerde varsın da.
1: Vallahi aslında.
0: En son ne zaman?
1: En son bir tane bizim Mustafa Cicili'yle beraber bir tane Yüreğim Dere Var diye bir şarkı yaptık ama 2 sene evvel öyle bir tane tekli yaptım.
0: Tekli yaptın ama o şu Emir Kan Sulu Olur Musun? Abi enteresan değil mi? 20 sene evet, önceki yani şarkı.
1: Zaten bizim dostluğumuz zaten.
0: Aynen.
1: Nereden baksan.
0: Aynen. Lise daha yeni bitmişti bana herhalde.
1: Aynen öyle.
0: Esmer Yarim kaç yılı?
1: Esmer Yarim.
0: 6'lar var. 2006 olabilir mi?
1: Yok o 2006 doğru. 2006 ama şey Mahşer'e kadar 2000 yılında çıkmıştı.
0: Of.
1: Hatta sen bana bir tane rast şarkı verecektin. Evde oturduk falan.
0: Ay evet ya.
1: Bir tane
0: rast
1: şarkı baktık falan.
0: Her an bayrak.
1: Param yetişip çıkışmamıştı sana falan.
0: O zaman çıkmıştı. O zaman belki ben şarkı al diye ben para veriyorum da sana. Benden şarkı al diye.
1: Çok güzel şarkıydı hatırladım.
0: 2017, 18, 17'ymiş.
1: Hayır 2000 kaç biliyor musun? 2000, ha, 2003. 2003, 2004.
0: Yavaş yavaş para istemeye başlamış olabilir.
1: Canım
0: şimdi hatırladığım
1: ya.

0: şeyler. Erhan Bayrak, Berksan, evet. Kutsi.
1: Aynen öyle Kutsi. Biz zaten karşılıklı oturuyorduk zaten aynı sitede.
0: O siteyi hatırlıyorsun değil mi?
1: Adı üzerinde Hareket Sitesi.
0: Hareket Sitesi. Ay ne günlerdi ya. Peki ama Emo hani çok küçük yaşta çıkmışsın demek çok, hesaplarımıza çok. Göre. Yani 19 falandır hadi ilk galiba.
1: Şöyle söyleyeyim sana. Daha garibini söyleyeyim sana. Belki de çok bunu hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
0: Küçük Emo.
1: Tabii küçük Emo. Bak bir gün şey yaparım sana, posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de filan. 82 yılda film filan yaptım ben ya.
0: Allah
1: tabii
0: Allah.
1: Tabii. O zamanlarda albümlerim var. Ne resmen sahnede doğmuşum öyle söyleyeyim.
0: Ama ilk patlayan Mahşere kadar
1: Mahşere
0: mı?
1: Mahşere kadar.
0: Yıl?
1: Yıl 2000 yılıydı.
0: Tam 2000.
1: Tabii 2000 yılıydı.
0: O zaman tam pop furyasının evet. Değil mi?
1: O zaman da ben zaten konservatuvarda okuyordum.
0: Vay be ne inanılmaz. O zaman her şeye şahitsin yani.
1: Tabii.
0: O yüzden.
1: Ya kilometren fazla.
0: Çok fazla ya. Aynen. Seviyoruz satamıyoruz da.
1: Hayır şeye baktığınızda yaşa baktığınızda aslında bir hani normal 52 yaşındayım ama. Yani çok 70, iyi 70'lik ama. Kadar varım.
0: Aynen öyle ya. 70-75 yaşına kadar aynen, yaşamış.
1: Öyle
0: ama 52
1: öyle.
0: Enteresan. Yani tabii başka işlerin de var ama.
1: Evet.
0: Hani böyle. Belli bir dönemde galiba bir kızdın, küstün bir dönem.
1: Aslında kızmadım. İşte o dönemde başka işlere bulaştıktan sonra mecburen...
0: Oradaki bırak. İşler sana kızdı. Biz de oraya... öyle
1: diyeyim. Oradan besteler yapıyorduk zaten. Şöyle işte o dönemde zaten işte bir sektör değiştirdim ben. Sektör bir ağır bir sektöre girdiğim için kafamı kaldıramadım.
0: Aynen. Ve yani işler falan.
1: Bakın her yerinde uçuk var zaten.
0: Ay maşallah ya. Stresli mi onlar?
1: Çok stresli.
0: Ama dışarı hiç yansıtmıyorsun ama ya. Nasıl bir tabii. Karakter bu ya?
1: Ya ben böyle çok şeyi...
0: Hep iç seni görünce mesela insan gülüyor ya. Evet,
1: tabii. Sanki böyle hani...
0: Hep pozitif.
1: Evde bir beste yapar.
0: Aynen öyle ya.
1: Hafta sonları sahneye çıkan bir adammış
0: seni gibi. Seni öyle büyük şeylerin hani o kadar çok işin sorumluluğunda gördüğünde şaşırıyorum yani. Tabii
1: evet,
0: ama
1: çok
0: o da
1: ederim.
0: Başka bir ekmek kapısı tabii yani evet. İnsanlara. O da çok değerli ama hani böyle bir... Ya yine böyle bir Amerikan slow'u gelecek dediğim şeyler geliyor herhalde yakın zamanda.
1: Arada tabii yapıyorum. Şimdi bir tane...
0: Şimdi Volga ile bir çalışmamız var herhalde.
1: Evet sevgili Volga ile bir tane yaptık. Zaten
0: çıkacak.
1: Bir tane bir televizyon projesi geldi bana. Teklif de geldi.
0: Ondan sonra şarkılı türkülü
1: bir
0: şey mi?
1: Evet şarkı. Şöyle sevgili Bilal Özbilge'nin sunduğu bir program. Hazırladığı program ben sunacağım. Böyle aslında senin programa yakın ama biraz daha işte sanatçıların hayatını araştırıyoruz. İşte geçmişi.
0: Amerika'nın penceresi.
1: Evet o oldu gibi. Yine inşaat var bu farkında mısın?
0: Ay mı yine? Neyse Emo'cum bugün bol bol seni çok özledim çünkü sen.
1: Ben de seni çok
0: sokakta,
1: seviyorum.
0: Sen sokakta zaten hani çok estağfurullah sağ olasın. Hani çok değerli bir sesin var. Çünkü
1: çok
0: bu damarları ilk başlatan adamlardan birisi
1: çok
0: çünkü.
1: Ederim.
0: O yüzden hani hazır gelmişken Ercan Sağaç'ı demişken herhalde İzel'e de bir gidelim oradan.
1: Tabii oradan bir
0: avuçlarım kanıyor.
1: Ama bir parantez açmam lazım. Ercan Sağaç'ı hakkında bir şey söylerken gerçekten şöyle diyordum. 90'larda bir pencere açtı. Gerçekten de. Ama şunu da çok samimiyetle söyleyebilirim. Bunu hazırlayıp da gelmedim. Sen de Türk müziğine smoking giydirdin.
0: Eyvallah. Bak, sağ ol.
1: Gerçekten. Çünkü yazdığın sözlerde, şimdi ben de besteciyim. O derinlikleri biliyorum. Hani senin bu kadar hızlı derinliklerden bu şarkıları alman.
0: Eyvallah.
1: Yani senin iş dünyanın çok büyük olduğunu gösteriyor.
0: Sağ ol.
1: Çünkü bu kadar şarkıyı, bu kadar hiti doğurmak. Hitlerin içinde hani şarkıların sözlerinin içinde şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mesela bir şarkının içinde dev dalga diyor mesela.
0: Evet.
1: Anlamanız mümkün değil. Yani gerçekten yani arkası dev dalga. Mesela söze bakar mısınız yani? İşte biri bana gelsin. O da
0: aynen.
1: Sensin. Mesela şarkı sözlerine.
0: Gözümde bir bak, damla arkası dev dalga.
1: Ya böyle bir şimdi bunları yakalamak çok önemli.
0: Eyvallah, sağ ol.
1: Yani ben Türkiye'de çok önemli bestecileri seviyorum, sayıyorum ama gerçekten de
0: sağ ol,
1: sen
0: çok
1: Türk müziğine smoking giydirip ve başka
0: çok
1: bir çağ atlatan.
0: Güzel bir laf. Hoşuma gitti. Sağ ol Allah razı. Sağ ol Emocuğum. Bayanlar baylar şimdi Amerikan'dan avuçlarım kanıyor Sinan'la sahnede.

0: Vallahi stüdyoda hem ambiyans hem alkış hiç bu kadar olmamıştı Emo.
1: Aa, çok teşekkür ederim. Vallahi harika. Ben de uzun zamandan beri şarkı söylüyorum.
0: Özlüyor musun?
1: Çok.
0: Sahnede olmayı da özlüyorsun değil mi?
1: Çok özlüyorum aslında sahnede olmayı da. Yani işte fırsat verilirse çıkacağım.
0: Sen istersen çıkarsın zaten. Öyle bir şey
1: vallahi
0: yok yani.
1: Niyetim var aslında da böyle ama hani...
0: Ya butik böyle bir smokinli geceler, Emirkan geceleri. Evet, baksana vallahi. Şu avuçlarım kanıyor, piyano başında biri smokin evet. Falan hani...
1: Evet.
0: Çok çünkü o şeyi çekemezsin artık hani o mekansal durumu biliyorum evet. Ama... Hani evet. Özel böyle işte... Amerikan'la bir gece gibi. Hani evet, Barbara Streisand falan da yapıyordu onu.
1: İnşallah.
0: Çünkü bu bir tutku, bu tutku.
1: Çok güzel ya. Valla şarkı söylemek çok güzel bir şey. Beste yapmak çok güzel bir şey. Sen zaten bunun ta dibindesin. Biliyorsundur. Yani
0: evet, tabii
1: kopamazsın.
0: Ki. Yani o çok o bir zehir gibi yani.
1: İnsan bırakamıyor. Evde oturuyorum ara sıra şarkılar söylüyorum. Besteler yapıyorum.
0: Şarkı yaptın mı son zamanlarda?
1: Yaptım.
0: Yaptın.
1: Yaptım. Aynen. Arada yapıyorum zaten. Hatta sanatçı arkadaşlarıma da veriyorum yani. Arıyorlar zaten. Benim zaten böyle arada muhakkak ararlar. Var mı şarkı?
0: Var mı bir şey? Evet.
1: Var mı bir şey? Böyle, hadi var diyorum. Sen, bak yeni yaptım
0: Emo
1: diyorum.
0: Emo şu meşhur, çok meşhur diğer şarkı sanatçı arkadaşlarım şarkılarını bir top 5 yapsan, ilk 5 yapsan evet, neyse. Evet. Sen neyi sayarsın?
1: Valla
0: Ebru Gündeş'lerde var.
1: Ebru Gündeş'te şey ayrılmasaydık evlenir miydik? Azap diye bir şarkı var.
0: Evlenir miydik abi? Evet.
1: Azap diye bir şarkı verdim.
0: Azap.
1: Demet Akalın da Esmer Yarim Seven Kızın Romanı.
0: Aa.
1: Gururum. Ondan sonra.
0: Esmer. Bugün Esmer Yarim var.
1: Aa, okuyalım Esmer Yarim.
0: Aynen birazdan evet. Onu yapalım. Çok var değil mi sanatçı?
1: Evet evet çok verdim ya. 250'ye yakın bir eser vermişliğim var ya piyasada.
0: Maşallah.
1: Evet ama hani böyle... Böyle kendi yağında kavrulan şarkılar diyorum ben onlara.
0: Sonradan patlayanlar oluyor çok
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Sonradan çok patlayanlar oluyor. Evet. Ama senin tabii ki şimdi asıl birazdan Esmer Yarim yapacağız ama hani dediğimiz gibi 2000 yılına gidiyoruz.
1: Evet.
0: Ve ilk pop müziğin patladığı yıllarda senin de ilk patlamana maaşlara kadar diyebiliriz herhalde.
1: Evet evet. O şarkı çok önemli bir şarkı benim hayatımda.
0: O zaman artık bir maaşlara kadar zamanı diyorum ben.
1: Hadi bakalım.
0: Yoksa TRT müzik ekranlarını telefonla... Gerçekten rahatsız edecekler.
1: Evet evet. Bu şarkı oturarak da söylenmez. Bir ayağa kalkıyor.
0: Aynen. O zaman şimdi Emirkan ve Mahşer'e kadar...

0: Şarkı bir de nitro şarkı, farkında mısın?
1: Aynen
0: böyle?
1: Öyle.
0: Ben böyle sahneye çıktığım zamanlarda, böyle eski dönemlerde şarkıyla bu çıkıyordum ama bakıyorum böyle insanlar oturuyor. Hemen böyle şarkı gecede 3 defa söylerdim.
1: Evet,
0: ya kalkın ya bu akşam.
1: En az 3. Ya o düğünde de en son Erhan Bayrak'ın evet, kız evet. kardeşinin diye sevgilini eşeceğim. O da mutlu olsun burada.
0: Evet evet. Erhan'dan o gün de paramızı çıktı. Alamadık ama.
1: Bedava değil mi?
0: Bedava.
1: Mahşere kadar yine bir 3 kere falan söylediler sana o gün.
0: Ya yani. Bir de sen de ne esnafkardın ya.
1: Aynen. Hemen güzeller için. Yani
0: arkadaşım bir bağladın gerçekten. Hani, aynen. Hani bir düğünüm olursa seni davet etmek aynen. isterdim yani.
1: Ya güzeldi ya. O, yani bu mahşere kadar söz müzik senin mi?
0: Yok sevgili Ercan Saç, Hakan Altun.
1: Şaka
0: bir
1: yapıyorsun.
0: De şarkının şeyi de ortaklığı şöyle, bir de anonim var şarkının nakaratı da. Ay le le le le, ay le le le, Arapça bir şarkı. Ay le le le.
1: Aldınız mı o zaman izini?
0: Tabii,
1: anonim mi
0: anonim
1: diyor?
0: Anonim zaten.
1: Ha, o zaman şey yap, gerek yok.
0: Evet, evet.
1: Yani burada müzikte Ercan Saatçi, sözde Hakan Altun yazıyor.
0: Sözde Ercan Saatçi.
1: Ay pardon, müzik Hakan Altun yazıyor.
0: Müzikte intro Hakan Altun ama intro. Müzik zaten şey.
1: Anonim.
0: Anonim.
1: Vay be. Evet. O gün, peki hatırlıyor musun o günlerde hani... Keşfedip de sana getiren Ercan abi miydi? Ne olmuştu? Nasıl olmuştu?
0: Ya aslında biz bunu Siirt Spor'a yaptık önce.

0: Şaka yapıyor.
1: Evet, isim vermeyeceğim. Bir sevgili Sihir Spor'u yaptığımızda bize arabalar gönderecekler hediye. Bu şarkıyı yaptık. Ondan sonra şarkı sonra dedik ki ya biz kendimiz yapalım. Sonra benim başka bir şarkı da çıkıyordum aslında ben.
0: Kısmete bak ya.
1: Evet, ben slow bir şarkı da çıkıyordum şey. Ben mecburum sana diye bir slow şarkım vardı. Onunla çıkıyordum.
0: Aa, bu da çok meşhur ama.
1: Evet, o da iyi gitti zaten. Sonra dedik ki bu şarkı baktık bize döndü. Yapmıyor işte. Sihir Spor'a yaptık. Sonra kendimize yapalım dedik böyle.
0: Sen Siirtlisin bu arada.
1: Siirtliyim evet.
0: Tüm Siirt'e de buradan. Evet. Orada da selam. Çok izleniyoruz. Başka müzik kanalı izlenmiyor zaten. Çünkü evet, evet. Türkiye'nin her yerinde bir tek TRT müzik var. Siirt'e de biz yakın zamanda, Siirt'e değil de yakınlar Bitlis'e gittik.
1: Evet.
0: Yakın zamanda Bitlis'te bir Anadolu Şenliği'nde konser yaptık. Tüm oradaki vatandaşlarımıza selamlar gönderiyoruz
1: çok
0: burada.
1: Çok özel bir şehirdir Siirt.
0: Siirt.
1: Çok özel. Kutsal şehirlerden.
0: Nasıl bağın? Hani Siirt'le nasıl bağın? Aile bağında bir daha koyun ama sen bayağıdır gitmiyorsun herhalde.
1: Tabii gitmiyorum ama en son bir konsere gitmiştim zaten.
0: Doğum yerin değil ama.
1: Da değil, İstanbul'da doğduk.
0: Anne baba?
1: Anne babam Siirt'li ama 100 sene evvel gelmişler yani İstanbul'a. Hmm. Ama tabii Kürtlerimiz
0: Araplık var.
1: Arap Kürt karışık zaten. Ama kopmadım yani. Çünkü arada akrabalarım, işte yakın dostlarım, aile
0: hep
1: dostlarım
0: bir bağlantı var.
1: Hep var zaten. Bir de geniş aile olunca zaten kopamıyorsunuz zaten. Evde yemeklerden belli oluyor zaten.
0: Aynen öyle. Büryanlar.
1: Tabii tabii. Evde sabah kahvaltıda dolma yediğimiz günler var ya.
0: Değil mi?
1: Devam ediyor yani.
0: Yani o
1: eşime de aşıladım bu arada. Eşim tabii Almanya doğumlu ama ona aşıladım. Bizim yani kendi bizim sülalemizi, yemeklerimizi, işte örf ve adetlerimizi bayılıyor. Hani daha yaşatmaya çalışıyoruz bu yemeklerle ama olabiliyor. Ama tabii
0: aynen yani.
1: Ama Arapça falan bilmiyorum maalesef.
0: Aslında öğrenmedim. Ama gırtlağı, Arap gırtlağı da var sanırım.
1: Var var. Tabii.
0: Değil mi? Enteresan.
1: Çok güzel ezan okunurum ben yani.
0: Allah Allah. Tabii. Ne güzel maşallah.
1: Tabii tabii.
0: Bu Ateş Böceği yazmışsın. Ateş Böceği şarkısı evet. Senin şarkılarından biri.
1: Yok, bu Sezen Aksu'nun şarkısı. Çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi.
0: O meşhur Ateş Böceği şarkısı.
1: Evet, çok severim ben onu. Okuyayım dedim.
0: Hadi. O zaman şimdi bir Ateş Böceği dinleyelim evet, sana. Evet. Bugün bol bol Emirkan dinliyoruz. Şimdi Emirkan'dan Ateş Böceği Sinan'la sahnede.

0: Beni etkileyen sözlerden bir tanesi.
1: Çok güzel bu. Şarkı.
0: Uçar uçar düşer kalbe.
1: Sezen'e buradan sevgimizi sunuyoruz.
0: Gerçekten de öyle. Sezen Hanım'ı çok seviyoruz.
1: Beraber şarkılarımız da var onunla. Bir iki tane. İzel zamanında. Mutlu aşk yoktur, evet. Sevme falan.
0: Evet evet.
1: Git buradan vardı ortak.
0: Maşallah şarkılar hep nitron bombası gibi maşallah. Düştüğü yeri kavuruyor.
1: Aynen öyle, güzel şeyler.
0: Harika ya maşallah.
1: Güzel hatıralarımız var onunla da. Ona da buradan saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Peki Emo şimdi...
0: Canım.
1: Hani evlat da var.
0: Evet evet, ellerinden öper iki tane.
1: İki çocuğum var.
0: Var, bir kızım var 18 yaşında. İsmi Bengisu. Oğlum var 11 yaşında, adı Şan.
1: Şan.
0: Şan.
1: Ay ne güzel. Sevgili Ufuk Yıldırım'ın da çocuğunun evet, Şan'dı. Evet. Zaten, ikinci Şan duyuyorum.
0: Evet evet, iki tane baba.
1: Başka da yok.
0: Yok yok, evet. Bulamadık zaten. Zaten biz ilk planladığımız...
1: Bir de bizim burada... Ali'nin soyadı ama aynı yerde aynı şey. Ali Şan. Şimdi peki var mı sanata böyle ilgileri, babadan yatma?
0: Evet evet, kızımın çok kulağı çok iyi, çocuğun da çok iyi ama ekstra... Bir...
1: Çocuğun öbür çocuk değil mi? Kızın çok iyi, çocuğun da çok iyi.
0: Evet yani işte o biraz şey, davul çalıyor oğlum.
1: Allah Allah. Evet, evet. Ya bana çok güzel bir hediye almışsın, sağ ol buradan. Hayır, ben de küçük davul seti.
0: Evet, onu bir de elektro gitarını aldım, case'i çok, çok güzel aldım.
1: Çok güzel.
0: Gezerken gördüm.
1: Ne güzelmiş.
0: Ben kendimi aldım, sonra da alayım dedim.
1: Denirsiniz, sağ ol.
0: Hatta oğlum böyle yapacağım. Bu rengini Sinan abiye verme. Ben çok istiyorum dedi. Dedim oğlum bak bunu biz aldık. Bunu Sinan abiye aldık.
1: Kıyamam ya.
0: Evde de kurduk bu arada davulları.
1: Şancım seni de buradan öpüyoruz. Bengisu sana da sevgilerimi sunuyoruz canım. Yani ama mesleki olarak olacak gibi değil herhalde sanatçı.
0: Değil. Kızım zaten bizim işlerimizi yöneldi zaten. Bizim kısmi anlamda zaten annesinde zaten ikimiz de konservatuar mezunuyuz ama Serap Hanım'ın şöyle bir şeyi var. Görseli çok iyi. Güzel sanatlar okusaydı herhalde daha harika işler, projeler yapardı. Ama bütün projelerimizi Serap Hanım çiziyor. Tabii sonra ince çizimlere
1: eşin,
0: geçiyoruz.
1: Evet, eşin. Evet. Orada burada saygılarımı, sevgilerimi sunuyoruz. İzliyordur bizi diye düşünüyorum
0: evet, evet.
1: Burada.
0: İzlemez mi?
1: Serap Hanım'a da sevgiler. Şimdi şu eşin esmer mi?
0: Sarışın oldu.
1: Eyvah. O zaman bu şarkıyı geçiyorum. Ya bu çok meşhur bir şarkım Esmer Yarim.
0: Evet, o aslında o klipsiz şarkılardan bir tanesi.
1: Klip yok mu Esmer Yarim?
0: Klibi yok Esmer Yarim'in.
1: Demek ki fanlar görüntülerden evet. Yaptılar ve o çok yükseldi. Evet, değil mi? O zamanlar sosyal medya da çok yüksek değildi ama.
0: Evet evet.
1: Demet'e buradan selamlar.
0: Demet. Evet, sevgili Demet Akın da benim çok severim. Bu arada
1: ben de.
0: Çok güzel şarkılar vermişim.
1: Benim büyük kankam ya.
0: Evet bilmez
1: senin de öyle.
0: Evet, Demet benim yaklaşık bir 25-30 yıllık
1: bizim
0: dostumuzu.
1: De düşe kalka bir küstük, bir barıştık, bir küstük.
0: Bilmez miyiz canım var.
1: Yani biliyorsun.
0: Dizi çekseniz iyi olur aslında.
1: Aynen. Şey, şimdi o zaman çok yürümüştü bu şarkı. Esmer evet. Yarim sessiz ve sedasız derinden gelip evet, evet. Büyük bir hit olmuştu. Söz müzik Emir Kan.
0: Evet,
1: düzenleme Erhan Bayrak mı?
0: Erhan Bayrak. Pardon, düzenleme Mustafa Ceceli.
1: Ceceli'nin.
0: Evet. Ama Erhan sevgili bizim çocukluk arkadaşımız.
1: Aynen
0: Erhan
1: ya.
0: İstanbul'a getiren benimdir yani.
1: Aydın'dan.
0: Yani öyle zorla getirdim öyle yani.
1: O kadar değil mi? Çok yetenekli.
0: O kadar çok yakınız. Hatta benim projelerimde Erhan Bayrak'ın da muhakkak her projede bir tane
1: var tabii canım.
0: Vardır.
1: Büyük bir yetenek o da. Ülkemiz adına çok büyük bir yetenek Erhan'cığım. Evet, ona da selamlar.
0: Evet.
1: O zaman gelmişken yere Esmer Yarim yapalım.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi.
0: Evet.

0: Bravo Emo.
1: Herkesin hayatında bir esmer vardır ama, değil mi?
0: Var tabii canım.
1: Çünkü ırkımız esmer çünkü.
0: Tabii tabii. O yani, o yüzden çok riskli bir şarkı gerçekten.
1: Evet.
0: Öyle dediğin zaman hani çok riskli bir şarkı olmuyor tabii.
1: Evet.
0: Ama tabii eşin de sormuştur o zaman kime yazdın zamanında diye.
1: Sinan bana gelsin. O da sensin.
0: Bu kadar şarkın var. Ama aralarında hani Esmer Yarim deyince bir esmer

0: Ben mecburum sana. Esmer Yarim Mahşere Kadar.
1: Var
0: üç
1: aslında
0: desen.
1: Tabii. Bir...
0: Hayır, senin albümlerinde en evet, benim evet. için.
1: Ha, teşekkür ederim.
0: Değil mi? Bunlar senin albümlerinde en çok. Kaç tane albüm var?
1: 5 tane albüm var.
0: 5 albüm var. Single'larla falan.
1: Evet evet. Yani 5 single'ları saymıyorum zaten. Arada tekli.
0: Son albümün kaç yıl acaba?
1: Ne yaptım? Hatta o albümde... Kınayı yakmışlar geline.
0: Ya,
1: hazırlanmış
0: şey
1: gidiyor
0: 10 yılı var bunda.
1: Evine. Evet hemen hemen. Vallahi 7 yıl. Yok ya, ne kadar oldu? Benim artistik artık bozuldu. Artist çizildi benim. Arada olsun, tarihler olsun. Atabiliyorum.
0: Ama sonuç olarak şöyle bir gerçek var ki... Hani besteci olarak da şu an hala senden şarkı isteyenler. Daha yeni Ebru Gündeş'e yeni bir şarkı verdin herhalde.
1: Evet, sevgili Ebru Gündeş'e bir Azap Ebru'cum, diye bir şarkım var orada.
0: Azap.
1: Lirik bir şarkı. Bir de Ayrılmasaydık Evlenir Miydik gibi slow şarkım vardı. Eski okuduğunu tekrardan coverladı.
0: Hmm. Ha, bu şey yeniden söylüyor.
1: Yeniden
0: yaptım.
1: Söylüyorum da orada.
0: Benim de o da Bir Devir Bitti yapmıştım.
1: Evet ya.
0: Bir Devir
1: evet.
0: Bitti kabul edin. Çok güzel bir proje o da.
1: Evet evet, gerçekten de öyle.
0: Şimdi peki ama düşünüyorum böyle. Müziğe dair hayallerin kaldı mı?
1: Kaldı kaldı ya.
0: Mesela?
1: Kızım çok baskı yapıyor. Mesela kızım şantiyeye geliyor. İşte bakıyor. Senin burada olmaman lazım diyor. Benim kafama 50 bin tane sorun var orada. Bir şeylerle çözüyorum. Burada olmaman lazım diyor. Sürekli bana gelip aynı şeyi söylüyor. Onun baskısıyla bir tane şarkı yaptık. Hatta iki tane şarkı yaptık. Şarkıları.
0: Ne zaman çıkaracaksın onları?
1: Vallahi yapıyorum şimdi. İşte sevgili Volga ile düzenliyoruz. Yapacağız inşallah. Çıkaracağım herhalde. Bu... 1,5-2 ay içinde çıkar. Bir televizyon programı da var zaten bunun arasında.
0: Televizyon programı, sahne.
1: Gibi böyle ufak tefek.
0: Bırakmıyor
1: böyle...
0: yani yakanı.
1: Yok, ama yapamazsınız ki yani.
0: Değil mi?
1: Olmuyor yani, ne olursa olsun. İşte şarkı söylemeyi özlüyorum arada. Arkadaşlarımın sahnesine göre bana bir şarkı okuttum falan diyorum.
0: Zaten millet sana sahneyi bırakmayı çok seviyor.
1: Evet, çok bırakıyorlar.
0: Aynen.
1: Geçen de bir arkadaşımızın sahnesine gittim. Bir tane şarkı okuyun dedim. 45 dakika dedim.
0: Tabii,
1: paranın,
0: tabii.
1: Paranın hepsini sen aldın ama dedim. Olmaz ki dedim.
0: Ama hakikaten öyle oluyor yani. Seni evet. Ne zaman görseler bir ortamda kurtarıcı can yeri gibi.
1: Evet.
0: Değil mi? Öyle, yani tabii insanın hani böyle hayalleri bitmiyor. Böyle bir kere zehir gibi bu müzik.
1: Gerçekten
0: hani
1: öyle.
0: Girdikten sonra kanlı. Bir de yeteneğin varsa olmayanlara zaten gereksiz hayaller kuruyorlar ama hani olunca ve başlayınca aslında hepimizden öncesin. Hani
1: evet.
0: Biz devam ettik sadece. Sen biraz stop dedin, ara
1: evet.
0: dedin. O yüzden.
1: Evet, ara verdim.
0: Ama tabii ki ben düşünüyorum ki Amerika'nın Türk pop müziğin tarihindeki damarlardaki özellikle yeri. Ya, eğlendirici de bir adamsın ama o zaman değişmeyecek o yüzden diye düşünüyorum ya. Yani.
1: Biraz Arap kökenli gırtlağım olduğu için slow yakışıyor bana. Evet.
0: Aynen.
1: Mecburen okuyorum.
0: Ben mecburum. Onu bir yapsana, çok az bir şeysiz.
1: Ben mecburum sana, sesimi duysana.

0: Allah Allah.
1: Bu da gençlikte yazdığım şarkılardan bir tanesi.
0: Çok güzel bu da ya. Söz müzik.
1: Söz değil müzik mi? Bizim, bu evet.
0: Burada bir tane benim şarkımı galiba biri bana gelsin ya, diye yazmış. Evet. Ya seviyorsun.
1: Yüzlerce, senin çok her var. Şarkın.
0: 700'den fazla.
1: Her şarkın işler mi abi? Her şarkını okurum.
0: Damara yani. Geliyor değil mi sende?
1: Her şarkını ben abi ne güzel. Yani nasıl bir aralık varsa.
0: Acaba şey mi yapsak? American Futuring Sinatra şarkıları. Öyle bir 10 tane seçip.
1: Vallahi,
0: yıllar olur. Önce Ferhat Köçer'e verdiğim sonra benim de Ferhat Zeydan'la yaptım. Biri bana gelsin o da sensin. Şimdi Sinan'la sahnede.
1: Evet.

0: Bravo Emo.
1: O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen şu diyemiyorum'a da gel bir dalalım.
2: Evet.
1: Benim son albümden, Amerika'nın da çok sevdiği bir şarkı, 4K albümünden diyemiyorum.
2: Evet, ölüyorum. Gerçekten ölüyorum şarkı yalnız bu arada. Kıskandığım bestelerinden bir tanesidir. Bak duyar duymaz bestecide hafif bir kıskançlık vardır. Onu da söyleyeyim.
1: Hafif.
2: Bak hafif hafif. Ben de hafif var. Bak duydum şarkıyı böyle yaptım. Allah'ım yarabbim. Bunu ben niye bulamadım ya? Öyle oluyor biliyorsun değil mi?
1: Tabii.
2: Nasıl yazamadım?
1: Aynen benden oluyor.
2: Nasıl bulamadım ya? Maşallah.
1: Şöyle bir şarkı o.

0: Evet, hiç provasız.
1: Allah'ım ya, nedir ya?
0: Ama tam senin ruhuna çok ya yakın hakikaten.
1: Gerçekten bu şarkıyı dinledim. Gece uykum kaçtı. Bir haller geldi. Üşümeye geldim. Bir erdim yani. Ya yüreğine sağlık ya. Gerçekten.
0: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Gerçekten hocam, çok özel bir adamsın yani.
0: Estağfurullah. Vallahi. Sen de öyle, çok sağ ol.
1: Yani bir hani röntgen olsa böyle çekmek istiyorum. İçinde ne var? Ne yok.
0: Nereden
1: yani
0: çıkıyor
1: bu? Bu kadar snob, bu kadar eğlenceli
0: adam. Nereden çıkıyor bunlar?
1: Evet yani.
0: Vallahi. Allah billah.
1: Canım
0: ya
1: benim ya.
0: Emir Hanım, iyi ki geldin.
1: Çok mutlu oldum vallahi.
0: Gerçekten biz de öyle. Seni burada ağırlamak çok mutluluk verdi. Yıllar önce çok küçüklüğümden beri tanıdığım bir arkadaşımı. Yani benden büyüksün ama hep bir arkadaş gibi böyle.
1: Evet, evet, yani
0: bizim... Hani hep öyle devam etti muhabbetimiz.
1: Herkes
0: seni, aynen, herkes seni çok sevdi hep.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ve hani o yüzden o Erhan zamanından başlayan ve o zamanlardan beri seninle tanıştığından itibaren hiç kimseye de bir kötü düştüğünü görmedim. Herkese bir el uzattın, bir yardım ettin. Yani yeteneğin yanında insanla da gerçekten tebrik ediyoruz seni. O yüzden bu hafta Sinan'la sahnede Emirkan konuğumdu ve onu A'dan Z'ye müzikal yolculuğuna da bir eşlik etmeye çalıştık hep beraber. Ama tabii ki neyle bitireceğiz bugün? Onu ilk duyduğun şarkı, yani belki yeni nesil de sonradan öğrendi o şarkıyı ama Mahşere Kadar'la tekrar istek geldiği için Mahşere Kadar'la bitireceğiz. Ben de bu sefer piyano başına geçmiyorum. Yanına oturuyorum Emirkan'ın ve gerçekten güzel bir program geçirmemizi düşünüyorum. Umarım siz de sevmişsinizdir. Desteğinizi esirgemeyin. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. Şimdi Mahşere Kadar. Sinan'la sahnede. Ready. Hayır, bu da

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Bir
0: adım önde.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
0: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
6: Bir adım önde. Bu salı BİM'de Emek Ayçiçek Yağı 425 lira. Kristal Riviera Zeytinyağı 475 lira.

0: Elinize sağlık. Evet, çok güzel başlangıç oldu yine bugün programımız. Belli ki başından böyle sonuna kadar güzel geçecektir. Sevgili izleyenlerimiz, sizler de hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Yine Serkan Çağrısanesi'nde sizlere, bizlere iyi gelecek şarkıları, müzikleri yapmaya çalışacağız. Ece, harika iki şarkı söyledin.
1: Çok
0: Biri
1: teşekkür
0: "Gitme
1: ediyorum.
0: Muhtacım" dedik. Bir muhtaçlık durumu var tabii burada.
1: Evet.
0: İkincisi de "Yine sensiz olmuyor" diyor.
1: Yine bir muhtaçlık durumu.
0: Yine bir muhtaçlık durumu.
1: Evet.
0: Aslında evet, yani tabii ki biz bestecinin hangi zamanda ne düşündüğünü çok net algılayamayız. Sözler bizi bir yere götürüyor ister istemez. Düşünüyorsun söylerken ya da biz de dinlerken seni. Ama tabii ki bir besteci hangi zaman diliminde ne hissediyor, neyden ilham aldı ya da hangi durum karşısında etkilendi bilemiyorsun. Yani bazen ben böyle bestekarların yazdıkları eserleri nerede yazdığını, neden yazdığını duymaktan çok büyük keyif alıyorum.
1: Değil mi? Şarkıların hikayesi çok
0: Tabii
1: etkiliyor insanı.
0: yani o şarkının hikayesiyle sizin bütün yorumunuz değişiyor. Dinlemek bile değişiyor aslında. Sadece söylemek değil, anlatıldığı duyguyu hissedebilmek ve anlattığı duygu üzerinde yoğunlaşabilmek bence aslında müziğin püf noktası da burası. Bir şeyi sadece icra edebilmek değil yani. Notalar, evet, notalar çok
1: Evet.
0: değişken değil ama notaların altında her zaman bir gerçeklik var, anlatılan bir gerçeklik var veya insanlara ait pek çok
1: İzler var.
0: evet izler
1: Evet.
0: var. Tercümanlık yapıyor notalar bizlere. Bugün de programımız boyunca notalarımız duygularımıza tercüman olacak. Şimdi seni hemen dinlendirerek biz enstrümantal bir şarkı çalalım arkadaşlarımla.
1: Tabii ki.
0: Buyurun.

0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın Ececiğim.
1: Muhteşemdi.
0: Ne güzel bir şarkı değil mi? Şekip Ayanöz Işık bestesi.
1: Çok.
0: Harika bir şarkı. Şimdi iki tane şarkı seslendirelim peş peşe. Bir tanesi Kayhan abimizin Beni Anlamadın Ya. Diğer şarkımız da Başıma Gelenler diyelim. Hadi
1: Diyelim.
0: buyurun.

0: Vay vay vay. Latin Amerika. Gönlüne sağlık. Harikasın.
1: Teşekkürler, hepiniz öylesiniz.
0: Enerji oldu bir anda
1: Ne güzel
0: başıma
1: yükseldik
0: gelenler.
1: değil mi?
0: Değil mi? Aynen öyle. Bir şey sormak istiyorum sana. Sen bir ses sanatçısı olarak uzun yıllardır tabii ki çok beğendiğin, takip ettiğin ve kendine örnek olduğunu düşündüğün isimler vardır
1: Tabii
0: dünyadan.
1: ki.
0: Hangi ses sanatçıları senin idolündür ve onların hangi özelliği seni alıp bir yerlere götürüyor ya da sana bir şey katıyor?
1: Yani ben tabii bir de şimdi çok tarz söylediğim için
0: Ama
1: bu
0: yine de başladığın ilk günden
1: bitmez
0: bugüne
1: ama
0: kadar düşünmelisin.
1: çok güzel bir noktaya değindin.
0: Ha?
1: Gerçekten dinlemek bence bizim müzik eğitimimizdeki en önemli adım diye düşünüyorum.
0: Tabii ki.
1: Yani iyi insanları dinlemek, onlardan feyz almak. Hangi tarzda dersem belki evet.
0: Yok,
1: Çünkü çok
0: çok çeşitlilik açısından demiyorum. Şimdi senin tabii
1: bir
0: ki
1: kişiyi mi söylemem ama çok
0: başlarken
1: zor.
0: benimsediğin bir şeyden bahsediyorum ben aslında.
1: Başlarken tabii ben yabancı müzik yakınıyla başladım. En sevdiğim tabii Celine Dion diyebilirim. Lara Fabian diyebilirim. Mariah Carey diyebilirim. Whitney Houston diyebilirim. Beyoncé diyebilirim. Bunlar tabii çok büyük solistler. İlk
0: Evet.
1: onlardan feyz aldım. Ya bunlar nasıl bir şey, ne yapıyorlar deyip ilk çok heyecanlanıp öyle aslında şarkı söylemeye. Tabii ki babam zaten.
0: Baban var, annen var tabii
1: İlk
0: doğru.
1: evet
0: Ama
1: öyle.
0: şanslı bir çocuksun yani sonuçta. Örnek aldığın pek çok insan var ama müzisyen olmak, yanı başındaki kişilerin müzisyen olmasının da büyük bir avantajı var tabii ki. Mesela muhakkak
1: Evet.
0: ki senin baban seni yönlendirirken ya da sana yön verirken çok inanılmaz dokunuşlar
1: Çok,
0: yapmıştır. Çünkü
1: çok.
0: senin dünya müziğine olan hakimiyetin bence babandan geliyor.
1: Evet, doğru.
0: Yöresel kısmı da annenden geliyor.
1: Evet. Yok, o da söylüyordu. Aslında
0: Öyle mi?
1: biraz ben babam aslında bu şov diyebilirim belki. Bu şovu çok sahnesinde yapıyordu. Biraz ben onun şovunu devraldım gibi oldu. O da her tarz söylüyordu. O
0: Evet
1: dikkat
0: biliyorum.
1: çekiyordu.
0: İnanılmaz.
1: Evet.
0: Çok büyük bir enerjiyle söylüyordu rahmetli baban. Nurlar içinde yatsın. Çok
1: Evet.
0: güzel bir enerjisi vardı. Sahnede şey gibiydi yani her şeyi unutuyor gibiydi ve sahneye başlıyor.

0: başladığında tamamen o illüzyonun içindeydi. Mesela o da önemlidir. Bir şeyin
1: Evet.
0: içerisinde tam olarak bulunabilmek, o ruh haline bürünebilmek çok önemli. Bazı insan, mesela ben bakıyorum bazı konserleri izlediğimde seyirci de bunu fark ediyor. İlk 10 dakika veya 20 dakika bulunduğu ortama çok giremiyor. O havaya giremeyen
1: Evet.
0: sanatçılar var. Yani o atmosfer, o sihirli dünyanın içinde kendini iyi hissedemiyor mu ya da dışında mı hissediyor? Adapte olmakta zorlanıyor.
1: Bir de şey de oluyor galiba. Ben hani tabii ki sana da sormak isterim. Biraz tecrübenin de bunda çok katkısı var sanırım. Çünkü biraz hata yapmama derdine düşünce sahnede o
0: İşte o
1: kendini
0: çok
1: bırakmak
0: şey
1: biraz
0: ama.
1: zor olabiliyor.
0: İşte ama
1: Çok yıllar
0: o
1: çok.
0: tedirginlik aslında hiçbirimizin istemediği bir şey, biliyorsun. Belki de heyecan dediğimiz yer orası.
1: Evet.
0: Onunla başlıyor her şey.
1: Biraz şu da var galiba. Biraz eğitimli insanlar da daha bence tedirgin davranıyor. Değil
0: Buna
1: mi?
0: kesinlikle
1: Değil
0: katılıyorum.
1: mi?
0: Öyle. Ya
1: Evet.
0: öğrendikçe tabii ki insan kendini bilmeyi
1: Evet.
0: öğreniyor. Kendini bilen insan da zaten her şeye ben yaparım gözüyle bakamıyor. Olmadığı yeri biliyor, olacağı yeri biliyor.
1: Evet.
0: O önemli bir şey. Müzikte de bu çok önemli bir şey. Peki, müzikle devam edelim.
1: Edelim.
0: Şimdi seni birazcık dinlendirip biz de Yalancı Bahar diyelim.
1: Diyelim harika bir
0: Enstrümantal.
1: şarkı.
0: Buyurun.

0: Sağ olun arkadaşlar, ellerinize sağlık. Evet, Yalancı Bahar çok güzeldir. Her zaman
1: Çok.
0: çalmaktan büyük keyif alıyorum. Tabii ki Aşkın Nur Yengi'nin o muhteşem yorumu hala dün gibi kulaklarımızda. Selam olsun buradan sevgili Aşkın Nur Yengi'ye de. Ne var sırada?
1: Şimdi dünya müziklerine
0: Ha,
1: biraz
0: dünya
1: yolculuk
0: müziklerine geldik
1: yapacağız.
0: mi?
1: Evet.
0: Ne söyleyeceksin?
1: Love in Portofino diyeceğiz.
0: Yani gün batımı, deniz kokusu
1: Evet,
0: kalplerimizde.
1: şöyle Portofino sahillerine doğru biraz yolculuk
0: Hadi bakalım o
1: yapacağız.
0: zaman. Buyurun arkadaşlar. İstersen arkasından da yine dünya müziğinden bir şey
1: Evet.
0: yapmışken yapalım.
1: No abre nadie en el mundo diyeceğiz.

0: Ben alkışlıyorum. Bravo.
1: Ben
0: Gerçekten
1: de size
0: bravo.
1: alkışlıyorum.
0: Muhteşem.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani bu yorum çok zor aslında. Yani çok uzun zamandır çok sevilen bir şarkı. Buika'nın dünyaca bilinen şarkısı. Çok fazla ben icra edildiğini duymadım açıkçası. Yani evet, seveni bu tarzın ilgilileri söylüyordur elbette ama yakın çevremde çok fazla duymamıştım. İlk kez senden duydum. Tebrik ediyorum. Vallahi helal olsun diyorum.
1: Çok teşekkür
0: Çok güzel.
1: ediyorum.
0: Tabii flamenko olunca işte şimdi yine babanın ismini zikredeceğiz.
1: Evet.
0: Babandan geliyor. Çünkü o
1: evet.
0: çok küçük yaştan itibaren babanın flamenko ile olan o
1: bağı
0: seni de etkiledi.
1: Aynen.
0: Tabii
1: Hem
0: sen de
1: beni hem abimi. Bizi
0: abin de
1: çok
0: tabii.
1: çok
0: Abin hem gitar da
1: ruhumuzda.
0: çalıyor zaten bu arada.
1: Evet, aynen.
0: Bu arada şeyden de bahsedelim. Buika'dan birazcık bahsedelim.
1: Evet.
0: Çok mükemmel bir insan. Hem çok farklı bir sanatçı. Yani o ses tonu bir defa ona Allah tarafından verilmiş. Çok özel bir hediye diye düşünüyorum.
1: Evet, çalışılarak yapılacak bir şey değil.
0: Çünkü o renk zaten
1: evet.
0: o ses tonu böyle hani çalışalım bunu böyle bu renkte çıkartalım gibi bir şey değil.
1: Evet.
0: Onun o kendi içindeki doğuşkanları, kendi içindeki o sesinin renk katmanları o kadar güzel ki. Bir de insanlığı bunun içine kattığımızda gerçekten muhteşem bir sanatçı. Diyeceksin ki nereden biliyorsun?
1: Evet,
0: sor
1: hemen
0: bakalım.
1: Soruyorum. Nereden biliyorsunuz?
0: Kendisiyle yakın dostluğumuz
1: evet.
0: oldu. Yakın bir çalışma şansımız oldu. Hatta İrfan izlemiş bak o konserde varmış. Bizim Klarnet Festivali'ne davet etmiştik. Ve sağ olsun kırmadı geldi. Klarnet Festivali'nde çok heyecanlandı. Onu söyleyeyim öncelikle. Çünkü çok fazla festivale gittiğini ama İsmi Klarnet Festivali olan festivale ilk kez geldiğini söylemişti. Nasıl bir şey dedi çok merak ediyorum. Çünkü aklıma sanki dedi Klarnet Festivali deyince sadece klarnet çalanlar geliyormuş gibi anladım. Ama öyle değil, bu koskocaman bir festivalmiş. Çünkü Açık Hava Harbiye'de yapıldı bu konser.
1: Harika.
0: Ve tamamı doluydu. O gece çok büyüleyici bir sahne gerçekleştirdi. Sahnenin bir bölümünde Ece biz... prova yapmadık. İnanmayacaksın. Pat diye sürpriz bir şekilde anons etmez mi beni sahne?
1: Ama bu flamenko ruhu bu.
0: Evet, yani o anonsuyla beraber ben sahneye geldim.
1: Evet.
0: Tabii ki çok güzel müzisyenler de vardı yanında, ekibinde. Birlikte bu şarkıyı seslendirdik. Tabii benim için öncesinden de bildiğim, dinlediğim bir şarkı olduğu için
1: ne
0: şarkının
1: güzel.
0: İçinde kendimi bambaşka bir dünyada hissettim. Böyle rüya gibiydi çünkü yanımda Buika, o sevdiğim şarkıyı söyleyen kişi canlı söylüyor.
1: Muhteşem.
0: Ve ben ona eşlik ediyordum. Açık
1: Muhteşem.
0: Hava Harbiye'nin seyircisi de bizi bir arada görünce tabii bizim
1: Ay,
0: yerli
1: unutulmaz
0: malı.
1: Unutulmaz bir an olmuştur yani. Keşke
0: İnanılmaz
1: ben de
0: bir şey oldu.
1: O anı.
0: Hatta şöyle bir şey var, onu da söyleyeyim ve başka bir şarkımız var, ona geçeceğiz, sıradaki şarkımıza geçeceğiz. Buika o zaman nefes küçüktü tabii. Nefes kaç yaşlarında tam hatırlamıyorum ama nefes kulisine gitmişti. Nefesle çok yakından ilgilendi, çok sevmişti böyle. Çocuk sevgisi de yoğun bir şekilde olduğunu gördüm. Nefese kendi bilekliğini çıkarıp hediye verdi. Bunu sakla, beni hatırlarsın dedi. Hala o duruyor evde.
1: Ne güzel, çok güzel.
0: Yani böyle güzel bir anımız olmuş oldu.
1: Harika.
0: İyi ki var diyoruz. Böyle güzel sanatçılar
1: evet.
0: dünyanın neresinde olursa olsun her zaman kalplere dokunmaya devam ediyorlar.
1: Çok güzel söyledin, hakikaten
0: Aynen.
1: öyle.
0: Şimdi Deli Mavi diyelim mi klarnetle?
1: Diyelim, of.
0: Haydi bakalım,
1: haydi.
0: Buyurun.

0: Elinize sağlık. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Deli Mavi. Bu da 90'lı yıllarda çok sevilen şarkılardan biriydi. Böyle 90'ların gerçekten hit şarkılarını saymakla bitiremeyiz. O kadar çok şarkı vardı ki ve hala günümüzde de hatırlanıyor. Gelecekte de hatırlanacak. Çok, bence çok özel bestelerdi Ece bunlar. Yani bizi taşıyor. Resmen müzik dünyasını hala o şarkılar taşıyor.
1: Evet.
0: Ne diyoruz?
1: Evet, sırada yine biraz hareketleneceğiz.
0: Tamam.
1: Namus diyeceğiz.
0: Namus diyelim. Buyurun o zaman.
1: Diyelim.

0: Allah
1: Allah.
0: Allah. Çok güzel. Yani bu Sezen Aksu'nun şarkıları arasında aslında çok söylendiğini zannetmiyorum ben bu şarkının.
1: Aa,
0: Öyle
1: bu
0: mi diyorsun?
1: sahnelerde söylenir
0: Hayır,
1: mutlaka.
0: şöyle ki yani diğer mesela böyle bu tarz yine buna benzeyen diğer şarkıları daha ön planda.
1: Tabii
0: Bu
1: ki yani.
0: şarkının mesela çok daha fazla yeri olduğunu düşünüyorum ben.
1: Evet.
0: Bir düğün dernek halay her yerde
1: Evet,
0: değil mi?
1: aynen o anlamda ben de söyledim. Ya biraz halay şeyi olduğu için
0: Evet.
1: dans etmeye yakın hep bir...
0: Ediyordun neredeyse.
1: Evet.
0: Şimdi bir tane enstrümantal daha çalayım istiyorsan.
1: Evet, tabii
0: Seni
1: ki
0: dinlendireyim.
1: istemez miyim?
0: Yani arkadaşlarımıza şöyle güzel bir enstrümantal çalalım. Hadi bakalım ne
1: Haydi.
0: geliyor bekleyin.

0: Bravo.
1: Tabii büyük ustamız Özdemir Erdoğan abimize buradan kocaman sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Ne güzel. O Türk filmlerinin unutulmaz ezgilerinden biridir aynı zamanda. İyi ki böyle güzel besteler üretmiş büyük ustalar. Ececiğim, vallahi size doyum olmaz. Programın sonuna geldik. Gerçekten bugün güzel şarkılar söyledik, güzel şarkılar seslendirdik. Umuyoruz sevgili izleyenlerimiz duygulara dokunabilmişizdir. Arkadaşlar, hepinizin eline sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Gönlünüze sağlık. Sevgili izleyenlerimiz, bir sonraki Serkan Çağrı sahnesinde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.

0: Bir hoş Seda yarın TRT Müzik'te.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
1: En çok jest yapan kart. Jest kart.
3: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.
3: Anne bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'a?
3: Oluyor oluyor anne.
6: Seni koydu.
5: Hasan, uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
5: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

Kıymetli konuklarımız, ekran başındaki değerli seyircilerimiz, TRT Türk Sanat Müziği Personel Korosu'nun konserine hoş geldiniz. TRT logosunun bulunduğu ekranlarda, radyo kanallarında bugüne kadar sadece çok azımızı görüp duydunuz. Oysa biz sizin görüp duyduğunuzdan çok daha büyük bir aileyiz. Bu akşam ailemizin bir parçasını daha sizinle tanıştırmak istiyoruz. Huzurda bulunan bu kıymetli koro, yayınlarımızın size ulaşmasını sağlayan, kurumumuzda çok farklı görevlerde çalışan mesai arkadaşlarımızdan oluşuyor. 1992 yılından bu yana şefimiz Emine Gümüş'ün öncülüğünde varlığını sürdüren koromuz, Türk sanat müziğinin namelerini yalnızca ülkemizde değil, sınırlarımızın dışında da birçok kez sevenleriyle buluşturdu. Ve biz bu akşam artık gelenekselleşen konserlerimizden biriyle daha karşınızdayız. Değerli konuklarımız, sevgili seyircilerimiz, şimdi koromuzu yönetmek üzere Şef Emine Gümüş'ü alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum.

Konserimize Kürdili Hicazkar makamında birbirine bağlı eserlerle başlıyoruz. Vasilaki'nin Kürdili Hicazkar peşreminin bir bölümünün ardından koromuzun seslendireceği ilk şarkının bestesi Bimen Şen'e ait. Koparan sinemi Ayareli'dir. Ardından bestesi Hasan Özçivi'ye ait Nice Sevdi, Nice Yandı, Nice Bağlandı Gönül isimli eseri dinleyeceğiz. Sonrasında koromuz sizlere Osman Nihat Akın'ın çok sevilen şarkılarından birini seslendirecek. Girdim yarın bahçesine, gül dibinde gülizar. Ve bu bölümün son eseri, güftesi Yahya Kemal Beyatlı'ya, bestesi Laftacı Hristo'ya ait Kürdili Hicazkar şarkı. Gidelim göksuya, bir alemi ağabeyleyelim. Alkışlarınızla buyursunlar.

Değerli konuklarımız, koromuza bu harika eserler için teşekkür ediyoruz. Programımız yine Kürdili Hicazkar makamında eserlerle devam ediyor. Sıradaki şarkımızın bestesi ve güftesi unutulmaz eserleriyle musikimizde haklı bir yere sahip olan Yusuf Nalkesen'e ait. Bu güzel eseri koromuzdan dinleyeceğiz. Saymadım kaç yıl oldu, sen ellerin olalı. Ve bir başka Yusuf Nalkesen şarkısını da Yasin Mazak seslendirecek. Ne o bensiz edebilir, ne temelli gidebilir. Kürdeli Hicazkar şarkılardan oluşan bu bölümümüz, koromuzdan dinleyeceğiniz, Zeki Duygulu'nun pek sevilen şarkılarından biriyle sona erecek. Seni benden alamazlar. Güçlü alkışlarınızla.

Değerli konuklarımız, programımız Türk musikisinin en etkileyici ve karakteristik makamlarından biri olan Hicaz makamında şarkılarla devam ediyor. Görmedim ömrümün asude geçen bir demini. Kadri Şençolar'ın güftesi de kendisine ait şarkısını koromuzdan dinleyeceğiz. Sonrasında Alaaddin Şensoy'un güftesi Salih Korkmaz'a ait şarkısı var. Cem Kantemir'den dinleyeceğiz. Ağlamışım, gülmüşüm, kırılıp dökülmüşüm. Ardından Türk müziğinin usta isimlerinden biri olan Saadettin Kaynağ'a ait birbirine bağlı iki eserle devam ediyoruz. İlki güftesi Aşık Ömer'e ait. Ela gözlerine kurban oldum ve muhabbet bağına girdim bu gece. Alkışlarınızla.

Kıymetli konuklarımız, konserimizin bu bölümünde dinleyicide hüzünle umut arasında bir duygu dünyası sunan Uşak makamında eserler dinleyeceksiniz. İlk olarak koromuz iki eser sunacak. Bestesi Süleyman Erguner'e, güftesi Yahya Kemal Beyatlı'ya ait. Ömrüm şu biten neşvesi, tam olsun erenler. Hemen ardından Tatyos Efendi'nin çok sevilen şarkısı, Gamze'deyim deva bulmam, koromuz sizlerle.

Sana gönül borcum var, ödemek kolay değil. Bilge Özge'nin güftesi İsmail Koçar'a ait şarkısını Necdet Başar'dan dinleyeceğiz. Ardından Sevim Şengül'ün çok sevilen ve bilinen eserlerinden birini Şule Yüksel Özçakır seslendirecek. Mehtaplı gecelerde hep seni andım. Sonrasında Öznur Özyetiş gelecek mikrofona. Yıldırım Gürses'in güftesi Kemalettin Kamu'ya ait eserini dinleyeceğiz. Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde. Hepsi bana yabancı, hepsi başka biçimde. Ve bu bölümün son şarkısını Koromus sizin için seslendirecek. Tatyos Efendi'nin güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait Uşak şarkısı. Bu akşam gün batarken gel, sakın geç kalma, erken gel. Alkışlarınızla.

Özgür Yılmaz Kol gelecek mikrofona ve İrfan Özbakır'ın Güftesi Ayhan İlter'e ait çok sevilen şarkısını dinleyeceğiz. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri. Ve sonrasında Selahattin Altınbaş'ın Güftesi İlkan Sana ait şarkısını Burak Yıldırım seslendirecek. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini. Buyursunlar.

Değerli konuklarımız, sırada klarnetçi İbrahim Efendi'nin güftesi Sermet Efendi'ye ait Hüzam şarkısı var. Zamanı var ki her bezmim anarsın. Ardından Saadettin Kaynağ'ın Hüzam şarkısı. Aşkın beni durmaz yakar. Bu iki eseri seslendirmek üzere.

0: Yıllardır çalışmalarımız devam ediyor. Ve bu çalışmalarımızda bize Sayın Genel Müdürümüz Profesör Doktor Mehmet Zahit Sobacı Beyefendi olmak üzere değerli genel müdürlerimiz Serhat Ereoğlu Beyefendi, Osman Bilgin Beyefendi şeref verdiler. Buraya kadar geldiler, sağ olsunlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Diğer genel müdür yardımcılarımız, bütün yöneticilerimiz ve çalışma arkadaşlarımız bize sonsuz yardımcı oluyorlar. Burada özellikle İç Yapımlar Dairesi Başkanımız Osman Emreşen, Genel Sekreterimiz Mesut Eker, TRT Müzik Kanal Koordinatörümüz Kenan Bölükbaş olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarıma ve yöneticilerime teşekkür ediyorum. Ayrıca koroda Eylül ayından bu yana bu yıl çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Korist arkadaşlarıma, saz arkadaşlarıma ve sevgili spikerimiz Gülden Özpamuk'a, TRT'nin eski spikerlerinden Gülden Özpamuk'a teşekkür ediyorum. Ve efendim tabii ki bizleri yalnız bırakmadınız her yıl olduğu gibi. Ayaklarınıza sağlık. Sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Alkışlarınızla. Teşekkürler. Hüzam türkülerle baş başa bırakıyoruz. Bir başka konserde tekrar buluşmak dileğiyle efendim. Buyursunlar.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok önemli iki gitar virtüözünü ağırlıyorum. Safa Yeprem ve Behzat Cem Günenç.

0: Sevgili Safa Hocam ve Bes Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Elleriniz, emeğinize sağlık. Harika bir performans oldu. Yani bütün yorgunluğumu bugün attım sayenizde. Merak ediyorum, bu albüm hikayesi nereden çıktı? Bu düzenlemeler, bu çalışmalar çok özel çalışmalar. Bir müzisyen olarak söylüyorum. Çok özel çalışmalar, çok emek harcandığı belli. Bunun muhakkak bir hikayesi olmalı. Nedir hocam?
2: Tabii tabii, olmaz mı? Bu uzun süren bir yaşam öyküsü aslında bütünüyle. Bizim profesyonel olarak bir arada olduğumuzun aşağı yukarı birinci senesindeyiz.
0: Birinci senesindeyiz.
2: Ve bu çalışmaların ortasında aşağı yukarı Spark, yani Kıvılcım isimli albümümüzü, kaydını yaptık. Parçalar, düzenlemeler bundan işte pandemi öncesine falan dokunuyor aslında. Hmm. 2018-2019 tarihli düzenlemeler var. Ali Reis'in takasının tarihi 2018. 2 sene önce, şeyden önce, pandemiden. Katibim Üsküdar'a giderken 2019. İşte ondan sonra pandemi patlak verdi. Ortalık birbirine girdi. İşte o kasırgadan sonra biz bir araya geldik tekrar. Yani gitarist olarak Cem benim kadim dostum. 30 senelik arkadaşım. Meslektaşım. Kardeşim.
0: Öyle. Çok eski diyebilirim. Dost. Harika.
2: Biz birlikte bir şeyler yapalım diye ne zamandır aslında hayalini kuruyorduk. İşte kolları sıvayıp oturup çalışmaya başlayınca yavaş yavaş bu düzenlemeleri bir dokunalım istedik. Dokunmaya başlayınca yavaş yavaş sahneye taşıdık. Sahneye taşıyorsak o zaman stüdyoya da girip bunları bir kaydedelim dedik. Bu albüm böyle çıktı. Cem'in stüdyosu da kaydettik bunları. Yani kendi stüdyomuz içinde çok rahatlıkla çalışmış olduk. Güzel bir müzik çıktıysa ne mutlu bize.
0: Yani müzik, yani gerçekten sanat olmuş. Çok etkileyici olmuş müzik.
2: Teşekkürler.
0: Maalesef uzun zamandır hani günümüzde müzik dinlenmiyor. Yani biz müzisyenler adından içimizde konuşursak müzik çok nadir insanları dinleyebiliyoruz. Nadir albümlerde, nadir müziklerden, nadir işlerden diyeyim kaba tabir, onlardan bir tanesi olmuş. Çok çok tebrik ediyorum. Emeklerinize sağlık tekrardan.
2: Çok, çok teşekkürler.
0: Hazır sizi bulmuşken olabildiğince albümden eserler dinleyip izleyicilerimizden de sizlerin bu müziklerinizin paylaşmasını ve dinlemesini istiyorum. Şimdi acaba ne çalacaksınız? Bizlere ne sunmak istersiniz?
1: Şimdi yine Safa Hocam'ın düzenlemesiyle Altın Yüzük Var Benim türküsünü çalacağız ama çok özgün bir düzenleme. 8 ölçü temadan sonra artık çeşitlemeler başlıyor ve düzenlemeyi yapan aranjör kimliğinden bir besteci kimliğine dönüşüyor ve yeni motifler, yeni cümleler ve eserin ortasında da işte gitaristlerin kendini daha özgür ifade edebilmesi için bir kadans kısmı var. Orada da gitaristler kendi doğaçlamalarını, özgün cümlelerini sergiliyor.
0: Harika. Büyük bir heyecanla bekliyoruz. Hocalarım, buyurun.

0: Gerçekten insanın dinledikçe dinleyesi gelen bir çalışma olmuş. Düzenlemeler hocam size mi
1: Evet,
0: ait?
1: evet.
0: Birlikte mi yapıyorsunuz? Siz düzenliyorsunuz herhalde.
1: Düzenlemeler benim ama arada işte biraz önce Cem'in de söylediği gibi doğaçlama kısımları yazdım özellikle. Biraz daha organik olsun sahnede, daha değişken şekilde insanların albümümüzde dinledikleri cümlelerden daha farklı şeyler de duysunlar.
0: Evet,
1: Canlı doğaçlama
0: kesinlikle.
1: partileri olsun. İş buna dönünce bu sefer yani düzenlemeleri tamamen ben yaptım da diyemiyorum. Çünkü
0: Anlıyorum, evet.
1: Cem'in de
0: Şey
1: arada
0: kendisinden
1: kendi
0: kat, evet.
1: kadansını yazdığı ettiği şeyler var. Nitekim birazdan çalınacak parçadaki ara doğaçlama kısmı olduğu gibi Cem'e
0: Oh.
1: aittir. Ama omurga bütünüyle düzenlemeyi ben yaptım diyebilirim. 2019 tarihli bir çalışma bu, Üsküdar.
0: Emeklerinize sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki bu mesleki hayatınızda yapmış olduğunuz çalışmalar genellikle bir eserlerin düzenlemesi konumunda mı oluyor ya da klasik bestecilerin eserlerinin de bir konserler veriyor musunuz?
1: Bunu sen cevapla
2: Şöyle
1: bence.
2: şimdi tabii Safa Efrem gibi kıymetli bir figür var. Çok kısa Safa Hocam'dan da bahsetmek istiyorum. 30 senelik dostluğumuzun başlangıcı tabii ki benim bir gitar talebesi olarak Safa Efrem'e olan büyük hayranlığımla başladı. Kendisi gitar camiasının akademi olsun,
0: Evet.
2: bestecilik olsun, organizasyon tarafı olsun her alanda çok kıymetli eserler vermiş bir üstadımızdır. Çok değerlimizdir Safa
0: Evet.
2: Efrem. Repertuarımız özgün orijinal kompozisyonlar, düzenlemelerin yanı sıra farklı eserler de çalıyoruz ama yavaş yavaş. İlk albümde Kıvılcım'ın bir hikayesi var aslında. Neden Kıvılcım adını seçtik? 21. yüzyılın başında gitar ne konumdaydı? Sonra neler oldu? Burada hocama bırakmak istiyorum sözü.
1: Son yıllarda gitar dünyası seyircisini kaybetti. Biz kendi aramızda bunun sürekli değerlendirmesini yapıp üzülüyorduk. Çünkü ta 90'lı yılların başında bir gitar festivali olduğunda mesela
0: Evet.
1: büyük salonlar işte markalaşmış çok önemli özel isimler

0: Gelirdi ve o salonlar dolup taşardı. Tıktım tıkışık gelirdi insanlar. Rağbet ederlerdi, teveccüh gösterirler. O yavaş yavaş azaldı. Ya dünyaca ünlü bir gitarist, bir gitar ustası, üst usta bir sanatçı geliyor. İşte 2000 kişilik salon, 30 kişi,
1: maalesef
0: 100 kişi en fazla. Şimdi bunun sebepleri var. Biz faturayı kendi adımıza, kendimize çıkarttık gitar camiası olarak. Bunu biraz biz yaptık. Yani akademinin etkisi çok büyük. Tırnak için daha akademik, daha sanatsal filan diyerek sahneye taşınan eserler seyirciye mal oldu. Kimse bunları dinlemez oldu, dinleyemez oldu. Dolayısıyla uzaklaşıldı. Ve bu çok böyle kabul edilesi bir mesele değil. Yani profesyonel olarak bakıldığında gitar müziği çok cazip, insanın doğrudan yüreğine dokunan, biraz pozitif ayrım yapayım kendi şeyimize. Öyle bir müzik aslında. Ama bunu unutturanlar da biziz. İşte biz bu albümle, bu kıvılcımla yeniden oradaki güzelliği belki insanlara taşıyabiliriz ümidini taşıyoruz bir yandan. Repertuarımız da o yüzden daha bu topraklara dokunan, daha bizden olan renklerden oluşuyor. İnşallah işe yarar.
1: Şunu söyleyeyim. Gerçekten ihtiyaç olarak bir şeyler üretmek, bir çaba harcamak çok değerli. İyi ki varsınız hocam. Sizler de iyi ki varsınız. Çok güzel çalışmalar. Eminim ki karşını bulacaktır. İnşallah, yani bunda zaten şüphe olmaz. Siz yeter ki sağlığınız, varlığınız daim olsun çalışmalarınız.
0: Sağ olun.
1: Şimdi ne çalacaksınız öğretmenim?
0: Şimdi Üsküdar'a bir yolculuk var.
1: Ah, çok.
0: Üsküdar'a giderken.
1: Büyük heyecanla bekliyoruz. Buyurun.

0: Üsküdar'a yani giderken nereden çıktık ben anlayamadım.
1: Niyetlendik en azından. Oraya doğru.
0: Harika bir düzenleme olmuş. Emeklerinize sağlık. Harika. Çok çok çok çok çok güzel. Çok etkileyici. Bu düzenlemenin bir hikayesi var mı hocam? Bu
1: var.
0: Yani var. Bayağı üstüne sanki düşünülmüş.
1: Evet.
0: Hikayesi olan bir düzenleme olmuş.
1: 2019 yılında okulda odamda çalışırken inanılmaz bir yağış başladı. Seller götürüyor Üsküdar'da benim okulum. Hı hı. Ve bir anda bu melodi geldi aklıma. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur derken seller götürüyor dışarıyı. Hı. Ve gitar vardı elimde. Sonra hemen işte şiirler yazmaya başladım. Kalem oynamaya başladı yani. Hı hı. Kalem oynamaya başlayınca biraz işte kalem farklı taraflara doğru çekmeye başladı. İşte ton değişiklikleri, modülasyonları, araya bir de doğaçlama falan diye çerçevesi çıktıktan sonra uzunca bir süre yani rafine olarak o aranjman üzerinde çalışmış oldum. İlk versiyonu bunun 3 gitar için. Hmm. Onun da kaydını yaptık ama daha sonraki işte dönemde 2 gitar versiyonuna uyarlama yaptım. Sağ olsun Cem'le beraber dokunmuş olduk.
0: Çok güzel olmuş. Emeklerinize sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Peki farklı gitar stilleri ile ilgili ilgileniyor musunuz? Öyle var mıdır?
1: Son 2 yıllık bir maceramız var. Gypsy Jazz'a merak saldık. Aslında
0: benlik.
1: O evet. Her daim olan bir meraktı. Transatlantik Gitar Trio konserini izledim. 2024 yazında. İnanılmaz bir etki altında kaldım. İşte onların repertuarından bir parçayı transkribe ettim. Ya buna bir dokunayım acaba neresinde ne var filan derken o içine iyice çekmiş oldu. Sonra arkadaşlarımı kandırdım ki böyle bir şey var. Beraber bir dokunsak buna filan diye. En sonunda işte caz tarihindeki sonradan araştırınca çıkıyor meydana. İlk plak kaydı 1917 tarihli plak kaydında yer alan bir esermiş. Tiger Rag isimli eser. Onu çalmışlar. Benim de etkisi altında kaldığım eser oydu. İşte yazınca biraz daha araştırdım. Çok basit, saf bir melodi. Hı hı. Ama doğaçlama döngüleriyle sabaha kadar çalınabilir bir müzik. Artı Gypsy Jazz gitarları, hı hı, çelik telli gitarlar, hı, olunca o bambaşka bir renk, tabii, atıyor. Hı hı. Biz ama klasik gitarlarla dokunuyoruz.
0: Bu yine sizin düzenlemeniz değil mi?
1: Lütfederseniz beraber çalalım bunu.
0: Çok isterim, çok onur duyarım.
1: Ne güzel.
0: O zaman... Çalmadan önce geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Çok mutlu olduk. İzleyenler de çok mutlu olmuştur.
1: Eksik olmayın.
0: Yolunuz zaten açıktır. Buna bir şey söyleyecek bir şey yok. Önemli olan sizden sonraki gelen gençlerin dünyada, ülkemizde özellikle gitar izleyenlerin çoğalması dileğiyle, sizlerin vesilesiyle. Buyurun.
1: Biz de davetiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Hürmetler.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Çok teşekkür ederiz.

0: Efendim çok çok teşekkürler ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Yine bir Aslı olan şarkılarda orkestram ve ben sizlerle birlikteyiz. Hicaz bir eserle açtık. Ey çerhi sitemgâr. Allah'ım günümüz Türkçesinde ey zalim felek. Ağlayan gönlüme dokunma. Ayrılık acısından ettiğim feryada dokunma diyor. Gerçekten çok özel bir eserdi. Çok teşekkürler ediyorum ama çok heyecanlandım biliyor musunuz? Bu eseri ilk okuduğumda 18 yaşındaydım. Bakın ilk öğrendiğim eserlerden bir tanesiydi. Ve bugün okumak nasip oldu ikinci kez. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ama çok heyecan verdi bana. Sevgili şefimle Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde bunu birlikte geçmiştik. Hatırlar mısınız şefim?
1: Bu şarkıları heyecan duymazsak zaten
0: değil
1: bir
0: mi?
1: Problem vardır.
0: Değil mi? Çok haklısınız. Peki. Şimdi çok değerli bir konuğum var. Kendisi Bingöllü. Böyle karayağız bir delikanlı düşünün. Aynı zamanda çok güzel, mutlu bir yuvası var. Üç çocuğu var. Hatta üç kız babası. Muazzam bir şarkılar söylüyor. Acayip bir sesi var. Ama bir de üstüne arabesk ve fantezi müziğin, halk müziğinin en yakışıklısı benim kardeşim. Yüksek alkışlarınızla efendim. Erkam Aydar geliyor.

0: Ay ne güzel yaptın. Kara kara nasıl, ne yaptın oraya? Söyle bakayım ablacığım. Evet.
1: Kara kara kapkara, gözleri kömür kara. Bir gördü aşık oldu, açtı yüreğim yara.
0: Ya çok güzel iyi ablam. Yaptın lan, ne güzel. Tabii sahne sanatçısı olunca hemen böyle sözler değişiyor, olay değişiyor.
1: Muhakkak ki bulunduğumuz platform, stüdyo Türkiye'nin en köklü ailesi. Burada kelimelerime çok daha dikkat ediyorum. Bravo. Ama tabii sahnede, okuduğumuz şarkılarda bazen böyle değişiklikler yapıyoruz.
0: Gerekiyor, bak güzel oldu işte. Nasılsın, nerelerdesin, ne yapıyorsun, anlat bakalım biraz.
1: Güzel ablacığım, çok iyiyim. Demin de bahsettiğin gibi 3 tane kızımla.
0: Maşallah, şu yaşları beraber. Kaç oldu Erkan?
1: Beni şu an izliyorlar. Aliye Mina, Ecelina, Karaca Sina. Ay, hepsinin iki ismi
0: var. Ne güzel, biliyor musun benim de senin iki ismin var mı?
1: Bizim Abdullah Erkam Aydar.
0: Erkam, değişik evet. Bak. Kim koymuş ismini?
1: Babam, o da şu an izliyor ellerini. İki elinden ay, öpüyorum canım. Annemle.
0: Biz de, ben de öperim anneciğin de babacığın.
1: Peygamber Efendimizin, yani ilk Müslüman olan kişinin ismi Darul Erkam. Hani Peygamber güzel. Efendimiz işte Hira mağarasından ayetleri Erkam'ın evine getirip oradan İslamiyet yayılıyor.
0: Ne kadar güzel bir isim. Ailen de tabii ki İslamiyet'i çok derinden hisseden bir aile, ben biliyorum.
1: Babam evet.
0: O sebeple de gayet güzel bir isim seçmiş. Sen de evlatlarına nefis isimler seçmişsin. Allah ömürlerini uzun etsin.
1: Amin, amin.
0: Yuvanda
1: ablacığım.
0: Huzur diliyorum sana,
1: amin,
0: canım benim.
1: Amin ablacığım, amin inşallah.
0: Şimdi terledim biraz, sana dur bir peçete vereyim. Seni bir dinlendireyim. Bu arada ben bir şarkı söyleyeyim.
1: Peki, ben de dinliyorum.
0: Tamam mı? Sen ablacığım. Böyle bir tempolu girdin.
1: Evet.
0: Bakalım sırada çok güzel bir eser var. Sözleri Celal Erten'e ait, bestesi Kadri Şençalar'ın. Ah edip inlerim gurbet elinden. Buyurun.

0: Ağzına sağlık ablacığım.
1: Ay, değil mi? Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde salınan
0: yar olmadıkça.
1: Gerçekten öyle. Çok güzel bir eser. Beni böyle alıyor, bir yerlere götürüyor. Gerçekten neyleyim yani? Ana yok, baba yok. Kolay değil yani, anladın mı? Beni çok hüzünlendiriyor. Böyle şu sıra o kadar çok değerlerimizi kaybettik ki. Bunlardan bir tanesi. Biz geçtiğimiz hafta Yeşilçam şarkıları yapmıştık.
0: Evet.
1: Sevgili arkadaşım Eda Karaytu ile birlikte. Ve Türkan Şoray'la Kadir İnan'ın birlikte oynadıkları filmlerin müziklerini seslendirmiştik.
0: Evet.
1: Bazıları da onlardandı. Ay Selvi Boylum Al Yazmalımı şöyle bir hatırlayalım. Ve çok büyük oyuncu, çok büyük bir karakter gerçekten. Türk sinemasına adını altın harflerle
0: kesinlikle
1: yazmış.
0: Kesinlikle 7'den 70'e herkesin hayranı
1: oldu. Ve 7'den 70'e gerçekten herkesin hayranı
0: bir
1: oldu.
0: Bir de abla şöyle hayatı boyunca onurlu yaşayıp onurlu ölmek her babayiğidin de harcı değil. Kadir İnanır onurlu yaşadı,
1: gerçekten
0: dik yaşadı, dik öldü, onurlu öldü. Allah gani gani rahmet eylesin.
1: Amin. Hadi bu biraz daha devam edin.

0: ben de. Kıyamam. Gözler dolu dolu oldu.
1: Olmaz mı? Sanatçılar alkışla yaşar ve alkışla uğurlanır diye düşünüyorum. Yüzlerce binlerce seveni akın ediyor şu anda kabri başına. Biz de ruhu şad olsun. Tüm kaybettiklerimizin ruhu şad olsun. Onlar gibi oyuncular gerçekten yetişmez. 1949'da doğmuş ve 2026'da veda etti. Ama güzel şeyler bıraktı, izler
0: çok,
1: bıraktı.
0: Çok, izlemediğim filmi yok.
1: Değil mi? Ve bir şey söyleyeceğim sana. Sana şimdi baktığımda oyunculuk da yapıyor sevgili arkadaşım, kardeşim, evet. Erkam Aydar. Şöyle bir baktığınızda böyle yok mu o Kara Yağız, bir hani Kadir İnanır'ın o gençlik halleri? Ben mi yanılıyorum? Hani benim kardeşim diye
0: beni
1: bana mı öyle geliyor?
0: Sen
1: yok
0: de
1: vallahi.
0: Çok teşekkür
1: maşallah
0: ediyorum. Yani bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum Rabbime. Ama keşke yani gençliğini oynama şansı yakalayabilsem.
1: Ay, sen olabilirsin.
0: Vallahi.
1: Biraz oyunculuktan bahsedeceğiz ama senin aklına bir eser geldi. Onu okuyacaksın şimdi.
0: Bu konunun
1: şimdi.
0: Üzerine bir tane çok okuyayım ablacığım.
1: Şu, bakayım sırada ne
0: diyor
1: var?
0: Diyor ki bence şunu okuyalım ablacığım.
1: Yıllar utansın.
0: Yaşanmadan
1: diyelim.
0: Geçen
1: yıllar
0: utansın.
1: Erkam Aydar.
0: Kabulünü umut

0: Harika. Bayıldım, bayıldım. Nasıl? Harika değil mi? Şefim.
1: Ablacığım.
0: İlk defa değil mi böyle erkek?

0: Kamla siz de
1: evet, ilk defa
0: birlikte şarkı söylüyorsunuz.
1: Muhteşem.
2: Teşekkür ediyorum şefim.
0: Şimdi
2: sağ olun.
0: Gerçekten çok güzel bir eser. Bunu albümde okudun mu sen, Yıllar Utansın?
2: Nasip olmadı.
0: Bence kesinlikle bunun bir artık albüm yapamıyoruz ya. Hani tekli bir şey çıkabilir. Çok
2: evet,
0: da güzel olabilir.
2: Ben bu şarkıya Gülhane Parkı'nda aşık olmuştum. Küçücüktüm. Evet. Beyaz takım elbiseli.
0: Şöyle dön görsünler.
2: Beyaz takım elbiseli bir duayen çıktı ve binlerce insan Müslüm baba Müslüm. Şarkıyı da okuyamadı rahmetli. İnsanların sevgisi elinden. Bendeki yeri çok ayrıdır. Her sahnemde mutlaka yer veriyorum.
0: Bravo.
2: Değer verip çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum ablacığım.
0: Ablacığım.
2: Sizin huzurunuzda böyle bir platformda şarkı okumak
0: ne
2: şereftir
0: demek
2: benim için.
0: Gerçekten şu anda seni ilk defa belki bizim platformumuzda TRT Müzik ekranlarında gören izleyicilerimiz ya neden daha önce yoktu diyorlar.
2: Efendim ben Erkam Aydar. Efendim
0: evet,
2: ben Erkam Aydar.
0: Kendimi.
2: Lütfen internete, Instagram'ınıza yazabilirsiniz. beni evet. Tanıyabilirsiniz. Evet. Bingöllüyüm. Üç tane. Çok teşekkür ederim.
0: Erkamcığım gerçekten güzel bir sesin var. Peki biz seni daha fazla neden göremiyoruz? Bu kadar güzel sese, fiziğe, sanata olan bu tutkuna, efendiliğine rağmen neden daha fazla tanımıyoruz seni?
2: Ablacığım,
0: birilerine küs müsün? Böyle sıkıntılar mı yaşadın? Engellendiğini düşündün
2: ya
0: mü?
2: Ya şöyle abla, bir kere bu piyasa... yani müsaadenle birkaç kelime söyleyeyim.
0: Lütfen,
2: madem böyle güzel bir soru geldi.
0: Evet.
2: Bu piyasa belli bir tekel içerisinde dönüyor. Tabii bu tekelin içerisinden sıyrılan arkadaşlarım var. Bunlar da ürettikleri eserlerle sıyrılabildiler. Henüz bana nasip olmadı. Ben burada kendime bir öz eleştiri yapmış olayım. Daha fazla üretmem lazım.
0: Bravo.
2: Daha fazla üretmem lazım. Birilerinin inadına daha çok çalışmam lazım. Ama ekran artık televizyon harici sosyal medya çok fazla hayatımızda olduğu için biz devamlı sahnedeyiz. İşte Türkiye'de ve yurt dışında şarkılar söylüyorum.
0: Evet, sahnede gerçekten oldukça yoğun çalışmalarım var, biliyoruz. Ama işte biraz daha böyle...
2: Ara verip
0: senin,
2: diziye tekrardan dönmeyi düşünüyorum ablacığım.
0: Valla bence hiçbirisine ara verme. Sen böyle hem dizi hem şarkı söylemeye devam et. Hatta bugün bol bol şarkı söyleyelim. Senin sesini daha çok dinleyelim istiyorum.
2: Şeref
0: ben.
2: Şeref duyarım güzel.
0: Şimdi,
2: ablacığım.
0: Şimdi şefim bir tane ben okuyayım. Peki. Sizden dinleyelim dediler. Hadi o zaman.
2: Zevk.
0: Buyurun efendim. Buyurun.

0: bence hemen devam et Perşembe gününde çeşme başında diye. Vallahi devam edin. Allah Allah. Ben okumayacağım. Oku bir tane. Hemen Perşembe gününde çeşme başındaya bağlayalım. Hadi.
1: Son hareketi yapayım mı peşine?
0: Yapacağız. Hadi. Müsaade edersen. Perşembe gününde çeşme başında. Buyurun.

0: güzel oldu. Spontane. Çok güzel oldu. Bayıldım. Ben de bak bugün sarışın oldum. Vallahi bugün saçıma peruk taktık.
1: Zarafet akıyor ablacığım.
0: Vallahi bu peruk biliyor musun? Benim biliyorsun saçlarım siyah. Anlamayın koyu kestane. Doğal olmuş değil mi? Sevgili Savaş Avşar yaptı. Saçlarımı sağ olsun. Modacım da sevgili Burcu Aslan. Vallahi bu kıyafetimi hazırladı. El emeği, göz nuru. Çok büyük bir tasarım bence. Ellerine kollarına sağlık olsun. Makyüzüme de Seher Güneş'e çok teşekkür ediyorum. Sevgili Tarkan. Canım şefim. Kocaman alkışlar lütfen. İzleyicilerimiz de var.
1: Şefim çok teşekkür ediyoruz. Harika valla.
0: Ve güzel orkestrasına çok çok teşekkürler ediyoruz. Ya Yıldız Tilbe'den okuyalım mı? Bir emi diyelim mi? Hadi bakalım.
1: Ablacığım.
0: Birlikte.
1: Ben de keyifle
0: birlikte dinleyeyim. Valla birlikte. Buyurun efendim. Yıldız Tilbe'yi de davet edelim. Gelsin, seviyoruz onu.

0: Vallahi bravo.
1: Vallahi bir şey söyleyeyim mi?
0: Ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
1: Orkestramı çok seviyorum. Vokalistlerimi çok seviyorum. O kadar güzel sesleri var ki ve böyle özel güzel şarkılarda ben onların da sesini izleyicilerimizin yakından duymasını istiyorum. Erkam'cığım, böyle senin gibi çok özel sesleri ağırlamaya çalışıyorum. Gerçekten herkes şu kısacık dünyada, eğer ki buradaki herkes sanat yaparak mutlu olmak istiyor ve ben de bu platformda hep birlikte mutlu olmak adına şarkılarımızı paylaşmak istiyorum. İnşallah hoşunuza gitmiştir ve ben alkışlamak istiyorum orkestramı, seni,
0: ediyoruz.
1: Değerli vokalist arkadaşlarımı, sevgili Burhan'ı ve değerli kardeşimizi.

imkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım. Umutsuz sevdanın veda buğsesi, derin bir yalnızlığın ortasındayım. Ben dünün öfkesinde, sen yarının derdinde. Ruhum hep hazan, hep zemheri. Sen uzak baharların neşesi. Aydı mevsimin rüzgarı, doğulamayız güneşi de gülüm.

Yüreğim başka söyler, dilim başka. Yine de sorgulama çok fazla. Yokluğuna alıştır beni, çarem yok. Sen benden gitmezsen, ben senden gidemem. Yüzünü ezberleyen ellerim ateşe dursun. Kokun silinsin gecelerimden. Bu sevda ömrümün vebali olsun. Sen benden gitmezsen, ben senden gidemem. Ben senden gidemem.

0: Ali abi nasıl, beğendin mi yaptığımız müziği?
1: Çok güzel. Yani provalar sırasında dinledim zaten Ümit'ciğim. Çok güzel, çok keyifli bir eser. Elinize yüreğinize sağlık.
0: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
1: Sanat da böyle bir şey zaten.
0: Evet, işte ekranda ve bizim sahnemizin vizyonunda da Sayın İbrahim Kalın hocamızın çektiği fotoğrafları da kullanıyoruz.
1: Çok güzel
0: Biz
1: fotoğraflar.
0: fotoğraftan biraz etkilendik.
1: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar hani yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.
0: Evet,
1: Çok
0: hocamızın da
1: güzel.
0: gönül gözüne teşekkür ediyoruz. Sen de şiirinle bize renk kattın ve duygunu yükledin. Teşekkür ediyoruz Ala.
1: Estağfurullah. Buracıkta hemen çiziktirdik diyelim. Eser o kadar güzel ki benim için. Çok kolaydı
0: Sağ ol.
1: yazmak benim için. Elinize yüreğinize sağlık. Zaten
0: Arkadaşlarımın da ellerine
1: arkadaşlarımız
0: sağlık.
1: hepsi muhteşem. Takım halinde de teker teker.
0: Ali Çınar olarak senin şair tarafını ben ve birçok insan biliyor abi. Özellikle Ahmet Kaya şarkılarında. Kendine iyi bak, tedirgin, hep sonradan gibi birçok şarkısına söz sahipliği yaptın, sözlerini verdin.
1: Benim adıma çok gurur verici, onur verici bir şey. Ahmet Kaya'yı tanımış olmaktan da ayrı mutluyum. Tabii gazetecilik dönemlerinde başladı bizim tanışmamız. Yorgun Demokrat dönemi. Hatta ilk kapak olduğu müzik dergisinin röportajını yapmıştım. Ondan sonra tanıştık. İşte beğenmiş o röportajı, dedi ya sen başka şeyler yazıyor musun, şiir falan filan. Dedim evet. Dedi ki bir albümüm hazır ama sıradaki, sonrasında bak seni arayacağım falan böyle. Gerçekten bir vakit geldi ve aradı beni. İşte ilk çıkan eserlerden biridir.
0: Ahmet abi anlatmamız tabii şu dakikalara sığacak kadar bir kişilik değil. Bizim için çok özel. Ama biz senin bu eserini izin verirsen seslendirelim.
1: Keyif duyarım,
0: Bir müzik
1: keyif
0: arası
1: alırım.
0: yapalım. Sonra sohbete devam edelim.

yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle, böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenler göğüldeler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle, böyle gider mi?

İçimdeki fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle, böyle gider mi? Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi? Dostluklar birden biter.

0: Ümit'ciğim ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Arkadaşlar sizlerin de çok keyif aldım. Çok
1: Teşekkür
0: güzeldi
1: ederiz Ali abi. Yani
0: gerçekten.
1: bu şarkılar tabii bizim dillerimize, tabii tüm Ahmet Kaya dinleyicilerinde pelesenk olmuş ezgiler. Ki benim işte yıllarım senin kadar Ahmet abiyle geçti.
0: Doğru.
1: 18-19 yaşında tanıştım ve yaklaşık 10 yıl kadar onunla çalışma fırsatı, onunla bir abi kardeş olma fırsatı yaşadım. Çok güzel bir dostluğumuz oldu. Ve sen de o süreçlerde
0: Hep
1: beraberdik.
0: hep.
1: Çok güzel günlerdi. Yani ben o zaman hatırlıyorum senin stüdyoya gelmen, işte bir araya gelmemiz, yurt dışında konserlere gitmemiz.
0: Evet, yurt
1: Ne
0: dışı
1: günler ne
0: konserler
1: günler.
0: çok keyifli oluyordu. Hatta bir de Kent Ozanları diye kurduğunuz bir grup ve yapımcısı
1: Evet,
0: Ahmet
1: biz o
0: Kaya'ydı
1: zaman
0: o
1: konservatuvarda
0: dönem.
1: arkadaşlarımla beraber kurduğumuz Kent Ozanları, ki o dönemi takip edenler hatırlarlar. Ahmet abi bizim ilk yapımcılığımızı yapmıştı. Güllerin İçinde diye bir albüm, benim
0: Evet.
1: ilk besteme. Bizim için çok ayrıydı. Klibimizi çekti, yapımcılığımızı yaptı. İyi ki
0: Kesinlikle.
1: onunla yollarımız kesişmiş
0: Aynı
1: abi.
0: şekilde yani ben de bir iki cümle söylemem gerekirse hani özgürlük herkes için diye düşünen ve öyle yaşayan
1: Evet,
0: biriydi.
1: evet.
0: En yakıştırdığım şey sahiciydi o. Ne konuşuyorsa oydu.
1: Aynen öyleydi.
0: Ve hani çok star gördük ya ben magazin kökenliyim çok yani yolculuğumuzda 19 yaşından beri. Bazıları işte parlar söner. Ben Ahmet Bey için diyorum ki o puslu sisli gecelerde de parlayan bir yıldızdı.
1: Aynen öyle ve halen de devam ediyor. Çok
0: Kesin.
1: yani nasip olmaz herkese. Kent Ozanları demişken, Güllerin İçinde şarkımı, benim ilk bestemdir, sözlü bestem. Onu okumak isterim. Müziği benim, sözleri Emre Demirhan arkadaşıma ait. Arkadaşlarımla beraber çalıp söyleyelim
0: Çok keyif alırım. O günlere de dönmüş
1: hadi.
0: oluruz
1: Sağ olun.
0: birlikte.
1: Evet.

0: Arkada yine perdede İbrahim Hoca'nın çektiği, İbrahim Kalın Hocamızın çektiği bir fotoğraf var. Dağlar. Dağlar bizim türkülerimizde, şarkılarımızda her
1: Evet.
0: zaman bize yoldaş olmuş bir simge. Her program için fotoğraflar seçiyoruz. Bunu da özellikle bu program için seçtim.
1: Çok güzel.
0: Yusuf Hayaloğlu'nu da anmadan geçemeyeceğim. Ahmet Kaya olunca. Yusuf abinin de çok dağlarla ilgili sözleri,
1: Şarkıları,
0: şarkıları var.
1: sözleri varsa doğru
0: Var.
1: diyorsun.
0: Ben bu sefer sözleri Yusuf Hayaloğlu'nun müziği Ahmet Kaya'ya ait olan Vur Sırtına diye bir eseri var. Biz de arkadaşlarımızla konserlerde çalarız. Onu seslendirelim. Senin de arkadaşlığın dostluğun
1: Çok
0: oldu.
1: çok yani çok değişik sohbetlerimiz vardı onunla böyle. İşte bazen seni çok kıskanıyorum abi falan. Yo ben seni falan. Yani ama konuşmalarda bile yani herhangi bir basit güncel bir cümlede bile öyle derinlikleri vardı ki. Yani ayrı bir yetenek. İkisinin de ruhu şad olsun. Hem Ahmet Kaya'nın hem
0: Evet.
1: sevgili Yusuf abinin.
0: Bu eseri seslendirelim, vur sırtına, çalıp okuyalım abi.

0: Senin yazdığın her söz çok güzel. Ki ben
1: Teşekkür ederim.
0: seninle müzik programı yaptım. Yani konserlere çıktık beraber. Bir sürü özel günlerimiz var. Hep sonradan şarkısının hikayesini şöyle kısaca bir anlatır mısın?
1: Yani Ahmet Kaya'nın

0: Üretkenliği zaten moda sokuyordu insanı. Neler çıkartabileceğini besteci olarak biliyordum. Ya ben şeyden örnek vereceğim. Atilla İlhan'ın şiirleri çok zordur. Onları
1: Evet.
0: bestelebiliyorsa bir sanatçı her şeyi yapar durumu. İşte Kilyos falan, açık hava falan, bağlama elinde. Böyle bir hani bağlama yanımda gözüm durumu olduğunda ben bilirdim. Bir dolaşıyor. Hep sonradan o başı yalnızca çalmaya başladı. Dedim Ahmet abi devam et durunca. Dedi ki devamı yok.
1: Senden
0: Dedi,
1: bekliyor
0: tabii
1: tamamlamak.
0: sen de dedi ki o zaman yaz ben de devamını getireyim. Yazarım devamını getir vesaireyle başlayan. Aslında şiiri çok uzundu. Ama o kadar hani yeterli geliyor ya bazen.
1: Evet,
0: Hani çok basitmiş gibi, herkes yazarmış gibi geliyor bazı sözler. Tek dizelik şiirleri vardır Japonların. Çok değerli bulurlar onlar. Benim için şarkı aslında tek dize. Ne sen Leyla'sın ne ben Mecnun.
1: bak.
0: Orada bitiyor.
1: Çok güzel.
0: Yani aşk var bitti, aşkı hiç yaşayamadık, aşık olamıyoruz gibi. Herkes herhalde o yüzden benimsedi. Ahmet abi de çok güzel, çok iyi söylüyordu gerçekten. Yani benim de çok sevdiğim bir şarkı çıktı ortaya.
1: O zaman hem şiirini senden dinlemiş olalım hem de eseri çalıp söyleyelim izninle.
0: Naçizane keyif alırım.

Ne sen Leyla'sın, ne ben Mecnun. Ne sen yorgun, ne ben yorgun. Kederli bir akşam içmişiz, sarhoşuz, hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan.

0: gelir aklım başıma hep sonra.
1: Ne sen bulutsun, ne ben yağmur. Ne sen mağrur, ne ben mağrur. Hüzünlü bir akşam, susmuşuz. Durgunuz, hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan.